yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam.

Şu geçip giden zaman içinde bir şeyler eskir istemesen de. Bir zaman yakan deli özlemler kaybolur gider bir gün sessizce. Bir zaman yakan deli özlemler kaybolur gider bir gün sessizce.

gönüller vurulmaz mı? İpek saç savrulmaz mı? Denizler durulmaz mı? Böyle alev saçlara gönüller vurulmaz mı? İpek saçın her teli olmaz asla bedeli. Gönül sevdi, göz sevdi, sen gönlümün güzeli. İpek saçın her teli.

saçlar dökülsün, büklüm büklüm bükülsün, bir demet leylak gibi koklanarak öpülsün. Alev saçlar dökülsün, büklüm büklüm bükülsün, bir demet leylak gibi koklanarak öpülsün. İpek saçın her teli

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İbrahim İstasi.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
4: Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala yolu edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala yolu 2. kilometrede. Telefon 25

lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl belli oluyor ama ekibin burada olduğu, alkışlarda falan şarkı. Hırpaladım Şamale'yle azıcık onları. Dedim bu ne baya, biz bu kadar yıllık tatile gitmiyoruz. Habire kaçıp duruyorsunuz böyle gombaldanıp gombaldanıp. Hay Allah'ım yarım. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Kral Efendi'den hepinize, dinleyenler kulübünden ve ben sunucunuz Haşim Çolak'tan hepinize kucak dolusu günaydınlar, selamlar, saygılar efendim, canı gönülden. Bu güzel alkışlar tabii ki ilk önce size. Ta Altaylardan Tuna'ya, Bozdağ'dan Çanakkale'ye, vay vay vay. Günaydın canlar, kalimeralar, guten morgenler, efendime söyleyeyim good morningler, preh preh preh preh. Niye oldum sabah sabah böyle mesaj yazıyorsun? Tavuğuna kış mı dedik biz senin? Hay Allah'ım yarabbim. Hacı Arif Bey gibisin vallahi billahi. Nasılsınız? Dünden beri bugün çarşamba, haftanın yine ortası. Program yine dolu, yine sizler var, biz varız. Canlı bağlantılar bugün olur mu? Olur inşallah. Canlı, cap canlı böyle. Enerji dolu. Günaydınlar bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Kanal Efendi dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Hayat şartları da böyle işte. Bugün 13 Mayıs 2030. İnşallah. 13 Mayıs 2030 bugün. Gelecekten bahsediyoruz şimdi. Geleceğe gittim. Oradan program yapıyorum. Zaman makinesi mi bu be ya? Vallahi. Zeytin taneleri günaydın bakalım. Kar taneleri. Kestane şekerleri. Kurabiye canavarları. Ev hanımları günaydınlar hanımefendiler. Nasılsınız? Çalışan hanımefendiler. Efendim çok feminist bir radyo istasyonu. Gerçekten çok. Atraksiyonu falan var. Karizması, egzantrik, ütopik, otomatik falan. Tamam eyvallah. Ama feminist dayı. Ne yapacağım? Ne yapalım? Ta Fransa'dan Almanya'ya, Hollanda'dan Belçika'ya, Japonya'dan efendime söyleyeyim İtalya'ya. Halkidiki'den Girit'e, İskeçe'den ta Ebes, ta şeye kadar, ötek aşama haline kadar. Günaydınlar. Senin için zaten elinde harika bir şarkı var. Onu biraz sonra dinleteceğiz. Bir halledelim, bir hallaş olalım. Bir soru soralım bakalım. Tamam. Onu acele etme istersen azıcık. Olur mu? Arzu Hanımcığım günaydınlar. İlk mesajım Arzu'dan geldi bugün. Hazır mısın Arzu? Şaban Ömer. Geleceğim Şaban'cığım bir dakikacık. Günaydınlar, kolay gelsin Haşim. İyi yayınlar dilerim. Tüm işleriniz rast gitsin inşallah. Cemi cümlemizin efendim. Cemi cümlemizin işleri rast gitsin, iyi gelsin. Çalışmalarımız falan böyle bereketli geri dönsün bize. Bütün esnaflarımıza kolay gelsin. Şu anda efendim Kırşıpoli'den Sarışaban'dan karşıya taş yüze geçmekte olan arkadaşlar var. Salih günaydın. Golden Glass CEO'su Yasin. Taşyüze gidiyor adam. Cumartesi, perşembe, cuma, cumartesi, pazar oradayım dayı dedi. Rahatsız etme beni dedi. Ne haber? Adam çalışmasını bildiği gibi çalıştığı paraları yemesini de biliyor. Bak böyle bir şey var. Bravo Başaman. Bravo Repalikari. Çocuklar gittiğiniz zaman oradan bize de fotoğraf gönderin olur mu? Böyle bakalım denize gidenler var mı? Hava nasıl Taşyüze'de? Taverna sezonu açıldı mı? Dede Ağaç'ta bir tavernaya çalışacak bir arkadaş alıyoruz, bir eleman alıyoruz. Kalacak yeri de veriyorlar oradan. O Dede Ağaç'ta. Arabalı vapurda Taşyüze'ye geçerken bizi dinleyenlere şaba. Sabah sabah şabaları böyle. De gene bir güne Trakya'da başladık bakalım böyle. Trakya, Kral FM Hava Yolları ile birlikte. Şimdi bak Şaban oraya kadar gitmişken bak kardeşim yani bir balık, tava, ne bileyim bir... Garida bir şey böyle azıcık patates kızartması. İşten sonra canım işten sonra. Seferihisar, Çanakkale.

Mehmet günaydınlar, Manisa Akhisar günaydın, İzmir günaydınlar efendim. Hazır mı Arzu Hanım? Canlı yayını alacağım bakalım bugün ne yemekler pişirmiş. Bilal günaydın. Bilal anıtlar geldi mi? Art geleceğiz falan bir şeyler demişti. En son geçen hafta konuşmuştum arkadaşlarla. Şimdi geldi mi bu arkadaşlar bizim delikanlılar? Finlandiya günaydın, İngiltere günaydınlar, Nedim günaydın. Kalimera bakan be. Halay başı kiren dedim arke. Devrimci ve isyankar bir misyonu var arkadaşım bak. Kapitalizme, emperyalizme, materyalist düşünceye karşı sosyal devrimci Ayhan Duman. Kalimera palikarya. Derin uykulardan. 13 Mayıs Dünya Aile Haftası, Vakıflar Haftası. Soma'da maden faciası olmuş. 2014'te 301 can ölmüştü orada, hatırladınız değil mi? Evet. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ymüş bugün. Bizim bu bölge ayrıcalıklı. Şimdi Meriç'ten ta bizim Karasu'ya kadar o araya gelen göçmen kuşlar göçmüyor. Böyle bir özellikleri var ya gerçekten de. Bunlar şimdi ta Afrika'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda, orada alt tarafından Yeni Zelanda, Kuzey Afrika ucundan böyle geliyorlar buraya. Böyle Portal House'a bir geliyorlar, konuyorlar. Oh diyorlar, yoruttuk be ya. O kadar mesafe geldik, o kadar... Aa, iyi güzel. Bunlar geliyorlar, Hüseyin Ardoğlu kalıyor, bakıyorlar burada mekan güzel. Ya bu da Portal House'dan ta Amerikanlara kadar. Su var, yiyecek var, insanlar keyifli. Ama döner mi sana o kuş tekrar geri Afrika'ya? Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ymüş. Kabul etmiyorum, bizimkiler göçmüyor. Kırlangıçlar bile gitmeyecek yakında zaten bundan sonra. Ardoğlu Hüseyin, günaydınlar Hüseyin, kolay gelsin.

Bilal'im dinleyeceğim. Sesli mesajlarını gönderdim. Biraz sonra onları bir şarkı arasında. Diğer mesajlara da bir bakalım hemen. Raif Ahmet Sibel. Raif Ahmet, hazırsın. Bugün seni de canlı yayına çıkaracağım. Yasin'den spor konuşacağız. İngiltere'ye bağlanabiliriz. Nedim'e bağlanabiliriz. Olmazsa yarın bağlanırız. İsimeren, Asengedik, Cafer Mahalle, Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak, Deli Musa, Ambarcı Dere, Alikaya Mahallesi, Ham Mahalle, Otman Ören, İhtiyar Mahalle, Köşdere. Günaydınlar. Hasan Çarıkçı günaydın. Lay lay lay lay lay lay. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hay yavaşça yavaşça bakayım. Dayı günaydınlar. Hayat şartları küfürsüz yaşamak için hiç de elverişli değil. Çok bağırıyorsun. Küfür edeceğim. Mümün. Hah. Etme ya. Kendini rahat edeceksen, hissedeceksen et. Oya Hanım geldi. Hoş geldiniz Oya Hanım. Oya Hanım da değişmeyen dinleyicilerimizden. Orhan Fehmi, Yusuf, biz Ömür Ahmetoğlu, Tolga Galipoğlu, Özcan Semerci, İrfan İnco, Esen Şinasioğlu, Emine Ramadan, Ediz Veyseloğlu, Recep Kara, Müslüm İlyas günaydınlar. Tülin Mesut günaydın. Burak, Hasan günaydın gençler. Ne yapıyorsunuz be? Günaydınlar. Umarım bugün biraz daha hafif. Hayat bazen insanı fark etmeden yoruyor ama yine de her yeni sabah içimize küçük de olsa, minicik de olsa bir umut bırakıyor. Bugün kendinizi üzmeden biraz olsun nefes alabildiğiniz güzel bir gün olsun. İç huzurunuz hiç eksik olmasın. İnşallah Oya Hanım, Cem cümlemizin bir mukabele çok samimi kalpten yazmışsınız bu sabah böyle. Haşim beğendi bunu. Günaydınlar Oya Hanım. Kolay gelsin. Aga günaydın. Sor bakalım Şaban'a esiyor mu orada? Şaban. Yasin soruya. Tutlingen'den. Hayır Yasin Tutlingen'de değildi. Esiye mi diye orada bir esinti var mı diye. Esiye mi? Nereden esiye diye. Poyraz mı var diye. Notya mı esiye diye. Ya sen aldın mesajı. Dur bakalım ne yazacak. Yasin hiç ses çıkarma. Mehmet Ali Birand günaydınlar. Bir toplumda düşünce korkuyla konuşuyoruz. Abi bunları canlı yayına bağlamış. Sen söylesene be ya. Vallahi bak. Çok da keyifli olur seninle muhabbet etmek. Arıyorum abi. Yusuf abi mi? Of of of of of Yasin. Öyle fotoğraflar geldi ki böyle taş yüzde masmavi bir deniz. Şimdi memleketimizden olmayıp almaya da dinleyen dinleyicilerimiz var. Gerek Türkiye'den gerek dünyanın başka yerlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Memlekete bizim buralara gelirseniz taş yüze falan mutlaka uğrayın. Kavala'ya falan uğrayın. İskeçe'mize gelin. Hem tanış olalım canlar hem para bırakın. Nasıl bağladım paraya göre? Teruşman şimdi Yasin mükemmel fotoğraflar geldi. Hafif bir esinti varmış. Çok güzel balıklar var diyor. Nerede gördün sen balığı orada mı? Kuyrukları var mı balıkların? Ah Yasin az kaldı Yasin çocuğum. Az kaç gün kaldı? 76 gün mü kaldı? Dur bakayım Haziran, Mayıs. Sayma Mayıs'ın yarısına geldik zaten. 13 Mayıs 15 yarısı 2 hafta oradan 4 hafta oradan 6 3 de oradan 9 tamam be az kaldı. Taş yüze çok çok selamlar. Aga günaydın dayıma nasılsın bakalım. Ali Alioğlu günaydın Ali'cim. Sen bayrama hazır mısın? Aldın mı iskarpin, potin, kravat, beyaz gömlek aldın mı? Hiç bilemezsin ne olacağını Ali.

Durmuş Ali Ağam günaydınlar. Orhan Ağam Samsun günaydın. Selam, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ağama demiş Durmuş Ali Zengin Ağam. Le Paris. Division Le Paris. Durmuş Ali Ağa, seni de canlı yayına çıkarmayı düşünüyorum. Cuma günü. Yarın Perşembe, Cuma, ne dersin? Biraz Konya spor, biraz Konya, biraz Paris konuşuruz. Biraz sanat, biraz edebiyat. Biraz da rakıdan konuşuruz.

Zaten bu şarkıyı Yasin, şimdi Sezen Aksu'nun bu güzel şarkısını gönderiyorum ben Taşuz'a. Şaban'a sor bakalım oltasını hazırlamış mı? Hazırdır o be yani. Balığa gidecek adam oltası. Elle tutacak hali yok ya. Yasin seninki de sorun be kardeşim sabah sabah. Hay Allah'ım ya. Olta bence de hazır. Avtomat akşamdan hazırdır bence. Bulgaristan Şevket günaydınlar. Recep Bacanam günaydın. Kız seni bunlar var ya yemin ederim bak ham yaparlar.

çıtır çıtır ye. Aykan Agam günaydın. Maalesef seni bugün dinleyemeyeceğim aşım kardeşim dedi Aykan Agacığım. Ne yapa dayı dedim. Radyo olmayan traktöre bindin dedi. Ya traktöre binme ya da radyoyu traktöre al dayı. Sevinç Market günaydınlar. Bayram kampanyaları Sevinç Market'te başlamış durumda. Aynı şekilde Village Market Seller'da da bayram kampanyaları ve çekilişte 3 tane harika hediyeler var. Program içerisinde onlara değineceğiz. Sevinç, müsaitsen yine 3 tane radyo istiyorum senden. Bayramda yapacağımız programda yarışmalarla dinleyicilerimize radyolar verelim ki bizleri gerek traktörde gerek kombinada gerek suyun altında gerek suyun üstünde dinlesinler. Kurda Sanı'dan Ayhan Agam'a şaba. 50 yaşından sonra insanların kendisine dikkat etmesi gerekiyor dedi. Bu vaziyetler pek hayra alamet değil Ali'cim ama dur bakalım inşallah bakacağız bakalım. Hadi bakalım. Toprağındaki biberi, tütününü, mesirini, ayçiçeğini, aşkına yaradanın sana verdiği yetenek aşkına, akıl fikir hoşgörü aşkına, 14 bin yıl gelip giden kırıkların cemine, Yunus Emre'ye, sabahın bereketine, akşamın huzuruna, aklın gücüne, insanın güzeline, kadının vefalısına, erkeğin kıymet bilenine, emekçi insanlara, çalışanlara, insanı kamile. Günaydın canlar.

Tamam Yasin'im. Yasin kardeşimin yanında Giresunlu Mehmet abi varmış. Giresun'a Mehmet'e çok çok selamlar. İskeçimizden Kral Efendi'den. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Karakaşlı Yar'ın başka versiyonu var elimde, onu dinleteceğim Yasin. Şimdi dostum müsait olursan Livaneli dinletir misin? Dayı sen ne yaptın, dinletmem mi ya? İyi ki hatırlattın Hüseyin Erdoğdu, sağ olasın.

saray. Alemleri aydınlatan güneşe, yıldızları gösteren geceye. Rızkı için gurbette olanlara, zaman pazarında vakit tartanlara. Buğdaydan, arpadan un yapanlara, üzümden şarap yapanlara. Nefesiyle huzur verenlere, nefsine hakim olanlara, nefsiyle savaşanlara. Kılıç gibi tesirli söz söyleyenlere günaydınlar.

Geçen cuma geleceğin, gelmedin, niye gelmedin? Hasan Çadıkçı, günaydınlar, kolay gelsin kralım. Günaydın Hasan'ım, sana da kolay gelsin. Dilek Hanım, güneşli bir İzmir sıcağından günaydınlar güzel İzmir'e. İskeçimizden çok çok selamlar. Dilek Hasan, Halel Hanımefendi, iyi tatiller diliyorum size. Ah be, kordon boyuna çıkacaksın, bir kahve bir çay içeceksin. Sabahın şu güzel saatlerinde martıları dinleyip insanları gözlemleyeceksin. İzmir'i içine çekeceksin. İzmir günaydınlar, Kalimera İzmirli.

İbrahim Agam'ın da dediği gibi alem yani koynuma hala kış yatım yaz uyanam. Ne kadar da güzel söylüyor İbrahim Agam, ağzına sağlık ağam benim. Sağ mı İbrahim, tanışır mı? Hayatımın yarısı şansımı seveyim, diğer yarısı da böyle işin diye geçiyor. Sen hala nasılsın diyorsun dayıcım demiş Hüseyin Hacı Bedel. Günaydın RTBT Grup. Sesli mesajımı büyük bir ihtimal dinlemişsindir Hüseyin Hacı Bedel. Hamdi'ye de çok selamlar. Harika bir şarkı seçimi geldi boyacılardan. Hüseyin tebrik ederim. İyi oldu böyle sabahleyin Zülfü'yü biraz, pardon, Zülfü Livaneli beyefendiyi dinlemek. Asker arkadaşım, ne oğlum Zülfü diyorsun adama. Koskoca sanatçı. Zülfü Livaneli'nin kitaplarını okudun mu Ardoğlu Hüseyin?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
4: Kartal Cemil'de.
3: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
5: Forio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Forio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Forio Plast Koyunköy'de. 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
6: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Haliniz ile haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
10: Bu ne zaman olmuş bu abi?
5: Şimdi gönderdi Yusuf abim Mehmet Ali Biran. Dedi ki Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğramış. Niye? Fenerbahçeleri küfür mü etmiş abi? Uruguaylı futbolcuya saldıran şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın da Galatasaraylı olduğu öğrenildi. Aa, kafası güzeldir onun kesin. Durup dururken adama saldırırlar mı? Belki Türkçe küfür öğrenmiştir Torreira. Uruguaylı mı? Bir de şey yapacaksınız. Tamam. Sevmek sevilmek kadar güzel güzelseydi ölmek yaşamak kadar güzel olurdu. Günaydın Haşim abi, kolay gelsin Survivor. Dayı sen Survivor'lıktan şairle edebiyata geçtin. Şimdi eğer AI'den yararlanmıyorsan yazdıkların harika. Günaydınlar bayramı. Kolay gelsin Sevinç Nihatoğlu Market. Günaydınlar Kırköy Sevinç Market'in önünde oturanlara, arkasında oturanlara ve yanında oturanlara diye yazmış. Günaydınlar bakalım be agalar. Bakalım nasılsınız bakalım, iyice misiniz? Oh, ne yaparsınız bura? Şey Allah'ım be ya. Sevinç 3 tane radyo istiyorum. Bayram programları yaptığımda dinleyicilerimize yine hediyeler hazırlayalım. Patos'tan yine hediyeler var. Sevinç'ten hediyeler var. Artı Sevinç Nihatoğlu Market. Bayram için kampanyalarıyla yine sizlerle birlikte. Village Market Gökçeler'de olduğu gibi. Ve Güneş Koltuk'ta da. Ha bitmedi mi daha? Tamam dur. Boyacı Gökhan'a kolay gelsin. Ali'ye boya yapıyorlar Gencerli'de. Kolay gelsin bakalım Gökhan'ın. İşin gene kara boyama çocuk senin. Gece gündüz çalışıyor arkadaşlar. Vallahi kolay gelsin. Sevinç Market'e de kolaylıklar diliyoruz. Düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya Güneş Gold'tan geldi. Eskiyi getir yeniyi götür yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold Atilla Bey İskeçimizde ve bütün artık Türkiye'deki çeşit ve fiyatlarda yine sizlerle birlikte sosyal medyada bu söz nişan düğün alışverişlerinizde bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Eskiyi getirebilir, yeniyi götürebilirsiniz. Atilla Bey ile konuştuktan sonra. Yes! Ve efendim Güneş Gold Mikhail Karoli 22A'da hemen böyle Nova'nın yanında çok kolay bir yerde bulacaksınız. Yan cihazında hemen. Patos Kofi az önce de ifade ettiğim gibi yine bayramda bayram programında bizlerle birlikte olacak. Bir şaşkınlık olmazsa. Sorduğun soruya gençliğe geçti mesela. Bakacağım ona bakalım. Tamam. İstikamet Selanik. İstikametinizi şaşırmayın. Çok doğru yoldasınız Selanik'e giden arkadaşlar. Arabada 5, evde 15 çalarmışsın aga. Sana zahmet biraz libidomuz yükselsin. Şarkıyla libidosu yükselen adamları da ilk defa gördüm. Olabilir. uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsunuz. O yüzden evde 5. Kartel mi söylüyordu onu gençler? Hamdi Kartel mi söylüyordu onu? Evde 5, arabada 15. Yavaş bir evde 5, arabada 15. Arabayı aydarken mi? İstikamet. Şimdi bak dengeli beslenme, tamam mı? Düzenli fiziksel aktivite, bu önemli bak. Düzenli fiziksel aktivite. Bu ne demek? İki günde bir idman yapacaksın arkadaş. Yalan mı? Yalan yalan yalan. Seni sevmedim. Vay vay vay, sese bak. Ayşin dur. Sosyal devrimci kardeşlerime günaydınlar. Ailenim günaydın. Esen Besimoğlu hoş geldin Esen'im. Hemen canlı yayını alıyorum seni. Nerede balık var? Nerede balık yok? Hangi balığı nasıl tutarız? Hangi kalamdan tutarız? Bizi bir bilgilendirirsen çok memnun olurum Esen'im. Günaydınlar. Abi idmanın yanında omega 3 de tüketsin arkadaşlar. Akdenizli bir beslenmeye geçtik. Dur şimdi. Bak idman önemli. Yani niye önemli? Uzun ve sağlıklı yaşamak istiyor muyuz? İstiyoruz hepimiz değil mi? Yani uzun ve sağlıklı tabii. Çalabımız ne kadar ömür verdiyse ona göre yaşayacağız da bizim elimizde. Ankaralı Namık mı söylüyormuş onu? Evde mi söylüyor? Yok be, Kartel daha güzel söylüyor onu. Karar verin oğlum. Bugün yine bakıyorum. İma rabıta, ima keyif, ima libido. Şarkıyla libidosu yükselen arkadaşlar. Zeytinyağı tüketin, ceviz, omega ve aganigi nagari. Aa tamam, muhabbet sardı yine, tamam. Ha iyi tamam. Ya valla böyle muhabbete girdiğimiz zaman mesajlar hiç eksik olmuyor ha. Anladım. Haşim anladı onu. Oradan girelim sohbete. Uzun yaşamanın sırlarından. Omega 3 tüketimi falan, idman falan. Güven hoş geldin bakalım. Dur şimdi azıcık yoğun muhabbet yapacağız. Dur azıcık bakayım. Patos Coffee eş zamanlı olarak yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyor. Gemi ve pervane ve diğer işlerde çalışmak isteyenler. Patos Cafe'de Tune'nin kafesinde kahvenizi yudumlarken Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumlarını, Kavala kurabiyelerini ve daha birçok üretimini de lezzetli bir şekilde uygun fiyatlarla tadabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumunu. Gümülcine'nin Patos Coffee'de il markasıyla çalışıyor. Tune'cim kolay gelsin. Patos Coffee'yi Costantino Beni 41 Dinos'un arkasında Facebook ve Instagram'da Patos Coffee olarak bulabilirsiniz. Milayim Olali ve Güven. Sarsılmaz iki dostluk. Bayramınız... Aşın bayram mesajları için kiminle görüşmemiz gerekiyor? Doğrudan bana yaz Hüseyin Ardoğlu. Bayramın birinci ve ikinci günü program olacak. Yine kısmetse bir şaşkınlık olmasa Allah'tan. Efendime söyleyeyim, yine bayram tebriklerinizi bizim aracılığımız ile gerek sevdiklerinize, gerek müşterilerinize, gerek bütün dünyaya, ayda dahil. Ses dalgaları aya nasıl gidecek? Ayda oksijen, hava yok ki ayda, uzayda. Öyle diyorlar uzaya gidenler, ben hiç gitmedim, bilmiyorum. Sabah sabah aldırdınız gene muhabbeti. Ben şey yapayım. Sigara ve alkolden uzak duracaksınız. Düzenli fiziksel aktivite yapacaksınız. Omega 3 ve fındık. Ya bu neyi, neresini yanlış anladın yine? Ben sana probiyotik yoğurt ye demiyorum ki. Her gün düzenli idmanla yapabilirsin. Yap tabii canım. Allah'ım yarabbim yarısı. Günaydın Aşım abi ve kral ailesi Cem Ramadan. Hoş geldin Cem. Sana da günaydınlar. Her şey yolunda. Yavaşça yavaşça... tatil planları ve tatil hazırlıkları başladı mı? Almanya'dan gelecek arkadaşlar. Sorduğun soruya gençliğin mi, memleket mi yoksa yıldızlar mı daha uzak sorusuna cevabım gençliğim. Aynen, ben de katılıyorum. Memleketteyiz. Yıldızlar gidemeyeceğimiz kadar uzak fakat hissedebileceğimiz kadar yakında. Lakin gençlik eti püf.

Lay lay lay. Memlekete gider kavuşursun. Yıldızları da teleskopla yakınlaştır izlersin. Ama giden gençliğim geri getiremez demiş Oya Hanım. Çok da güzel. Betim demiş, çok da güzel yazmış. Aynen. Şimdi biz geriye dönüp de gençlik gitti diye ona da üzülecek miyiz? Hayır. Tabii birazcık üzülüyoruz da. Giden geri gelmiyor. Günaydın dayıcım, kolay gelsin demiş Esen'e, sağ olasın. Günaydın amcaoğlu, neşen bol olsun. Bugün saat 16'dan sonra büyük ihtimalle İskeçe semaları civarı 42'nde yağmurları gelişecek. Bugünü özel aktarmak istedim. Kolay gelsin Müjdat Eminoğlu. Müjdat, sen nasıl bir insansın ya? Müjdat, canlı yayına alıyorum seni, hazır mısın? Hem sohbet edelim hem tanışalım, canlı canlı konuşalım. 42'nde yağmurları ne demek Müjdat? Bir de bize birazcık açıklayabilir misin? Ha, bunları konuşalım. Var mısın, yok musun? Uyarısını yaptı Müjdat Eminoğlu. Çok teşekkür ederim. Emeğin içinde teşekkürler, sağ olasın. Sağ olayız Haşim abi, iyilik çok şükür. Kısmetse bir ay sonra oradayım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok be canım benim, sağ olasın canım benim. Eyvallah. İyiliğiniz, sağlığınız, sağ salim gelin memleketinize. Böyle tatilinizi yapın, başka da bir şey istemiyoruz. Güzel insanlar. Günaydın Haşim abicim, kolay gelsin. Timur Boz ve Raif İmam ve Cüneyt Yoldaş. Ustalar Mastora. Kalimera Timur. Tille yola endakşe ekipere. Avto ekipu vile potin. Gene çok muhabbet yaptık, gene çok muhabbet yaptık. Vorio Plus'ı da tanıtayım, şarkı arasına gideceğim. Ne bre, ekin avto deksiye pu avto pu. Eki avto tin avto. Pangoz mümir avto eki. Timur. Raif ne oldu? Orada mı? Yazmadı da ne bileyim, dedim uyuyam kaldı acaba. Vay be güvenim, yemin ederim Meksikalı Pancho Villa gibi olmuşsun vallahi, bak tanıyor musun sen Pancho Villa'yı? Adamlar isyankardı, onlar da böyle hiç vallahi otorite motorite dinlemediler. Meksikalı Pancho Villa. Şapka 10 numara, gözlükler 12 numara. Yey işte bu be. Gömlekte deniz mavisi, altında beyaz bir tişört. Oğlum sen denize paraleliye mi gidiyorsun, çalışmaya mı gidiyorsun, kivi tarlasına? Adam kivi tarlasına bile böyle harika giyinmiş de öyle gitmiş ya. Vallahi billahi, bravo be Gökhan. Güven, helal olsun kardeşim sana. İşte işine saygı bu. Bir günaydın yazalım dedik, sana da moral vermeye gelme. Eşeledin beni Ali. Mülayim olun, kendine gel. Arzu Hanımcığım, her şey yolundadır inşallah, yok bir sıkıntı. Tamam mı, mesajları okuduk mu? Tamam. Bugün düşüm ağrıya, canlı yayın başka bir gün olur. Diş ağrısının canlı yayınla ne alakası var Müjdat? Cümleleri dilinle. Dişim ağrıyor abi. Canlı yayına başka gün çıkabilir miyim? Ağrıcam şimdi, sürpriz canlı yayına çıkaracağım Müjdat seni. Diş ağrısına iyi gelen harika pozitif böyle çok da güzel böyle şeyler var. Efendim hem egzersiz hem ilaçlar var. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Aman güzel kardeşim Müjdat'ım. Geçmiş olsun. Vario Plast. Günaydınlar çocuklar. Bekir Barış. Kolay gelsin. Yepyeni yerinde. Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde. Koyunköy'ünde Kimerya'da Vario Plast çalışanları, arkadaşlarımız ve tabii ki de sahibi. Efendim, plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır diyor Vario Plast. 17 yıllık iş tecrübesiyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleri şimdi yeni yerinde. Ve aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıran çözümler de sunuyor Vario Plast. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar. 211 2453 numaralı telefon. Canlı yayına çıkmak istiyor herhalde. Hiç de isim falan yazmadı. Öğretmenlerimiz bize okulda diyorlardı, tanımadığınız insanlarla konuşmayın diye. Şimdi ben bu telefona cevap vereyim mi? Hala vermeyeyim mi? Neyse, bir bakacağım bakalım kimmiş. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemelerinin hepsi, daha fazlası ve profesyonel anlayış. Özellikle de uygun fiyatlarıyla Vario Plast'ta yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler, çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar sizler için. Instagram'da Vario Plast Cash and Carry olarak bulabilirsiniz Vario Plast'ın bütün ürünlerini. Yeni mekanını bir görün. Bir gör azıcık, bir gör azıcık.
Voryoplast 2541-021-404 693-3168-949 Koyunköy'de. Kolay gelsin.

Bulgaristan günaydınlar, Şevket'im günaydın ve Kerime Mehmedova. Kerime Hanım günaydınlar. Kerime Hanım demiş ki günaydınlar, hepinize iyi yayınlar dilerim. İyi günler demiş, çok teşekkürler. Dobro utra Kerime Hanım.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Bulgaristan'a da selamlarımızı gönderdik. Şimdi Müjdat Ali arkadaşım göndermiş, diş ağrısına ne iyi gelir de ne 2 numara skeç rakımız var bizim, 2 numara ondan iyi gelir. Azıcık dişinin üzerinde tutsun, gargara yapsın, ondan sonra isterse yutsun isterse atsın de. Ziyan olmasın o be. Ali! Ya buradan Karış'a kadar, koca ormana kadar koşturuveririm seni garip. Doktora gitsin der insan. Rakıyla diş ağrısı geçer mi oğlum? Nerede görülmüş rakıyla diş ağrısı? Eski insanlar gerçi öyle yapıyorlarmış. Eskiden çok diş doktoru yokmuş ya. Eskiden berberler dişleri çıkarıyormuş. Diş çıkarması, sünnet ve saç kesimi, berber. Bunun üçü nasıl bağdaştırmış berberler? Yani biz iyi iş yapıyoruz demek ki. Vallahi be. Abi adam hem saç kesiyor. Bak şimdi Ali, hem berber, tamam mı, saç kesiyor. Diş ağrısında kerpetlerle pensele çekiyor. Ve sünnet olayı. Ustura var ya. Lay lay lay lay lay lay lay. Bamya çapasındayım bugün. Kulağım sende dostum. Kendine iyi bak. Toprağında, ektiklerinde bereketli olsun Müjdat Eminoğlu. Bamyalar Müjdat Eminoğlu'nda. Sarsavatlarınız Müjdat Eminoğlu'nda. Dur Müjdat. Şey yapacağız mı Müjdat? Agrotik olan gezerken satacağız mı onları? Heh.

patlıcan, taze soğan, samsak, roka, marul, eksen hepsinden. Satış işi bende. Tamam mı Müjdat'ım? Gör bak, sattırıyoruz mu onları, sattırmıyoruz mu? Gürkan Kapçı kazısına da vereceğiz, ona da vereceğiz. Ayhan Selimoğlu. Günaydın kardeşim, güzel yayın olsun. Teşekkürler Aykan'ım. Nerede dinliyorsun? Köyde misin? Gökçeler'de misin? Çalışıyor musun Aykan'ım? Sıracım benim. Moralim bozuk benim bugün, biraz üzerime gelme. Tamam, iyiyim, merak etme ama moralim bozuk. Ah be, ne yapabilirim ben şimdi? Kanal FM olarak ne yapabiliriz moralinizi düzeltmek için? Sabah sabah hiç denk durmazsın bana. Haydi gene. Oğlum, diş tedavi yöntemlerinden bahsediyorum be ya. Ali sen günde 7,5 litre su içebiliyor mu? Kırcaali'li Mediko Dental, Kerim Hanım oradaydı. Ya sabah yazdı bize, Şevket yazdı Kırcaali'de. Kırcaali pazar yerinde, doktorumuz orada. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri. İmplantlarınız 10 yıl hem kağıtlı sertifikalı, mükürlü, imzalı ve garantili. 10 yıl. 3D tomografiyle doğru teşhis ve planlama. Ortopedi ve dahiliye hizmetleri de sunuluyor Kırcaali'li Mediko Dental Doktor Ali'de. Doktorum, akşam size mesaj gönderdim. Sen de efendime söyleyeyim, sihirli dedi. Hemen aklıma o geldi. Oğlum 25 yıldan beri sizi tıraş yapıyorum. İnsan der abi bak, bu sözlerin aklımızda kaldı. Sohbet ederken diyorduk. Hemen sihirli değnek aklımıza geliyor. Siz nasıl güzel insanlarsınız canım benim. Bir o mu aklınıza geldi 25 yıllık dostluğumuzda arkadaşlar? Dostluktan öte kardeşliğimizde. Hay Allah'ım. Geldi başınıza. Sihirli değneği değdiriyordun. Ben ama demiyordum ki size 3 tane dilek dileğinde sihirli değneğimi çıkarayım. Dilekleriniz nelerdir, yapalım onları. Lambadan çıkan şey miyiz biz, Ali miyiz? Cin Ali. Denk durun kızanlar, denk durun. Selanik'e çok selam.

Sabahların sultanları geldi. Ayriye Sultancığım günaydınlar. Sabahın güzel insanları, kraliçeler, kahveler içiliyor mu? Kahve sohbeti oluyor mu? Azıcık dedikodu bir şey var mı bakalım? En çok günaydınlar kraliçelerimize, sultanlara. Teşekkürler Barış, Vario Plast. İyi yayınlar demiş, teşekkürler. Size de hayırlı işler, bol kazançlar. Profesör Doktor, Ordinarius Profesör Doktor Bekir Akkoz'a da çok selamımı söyle Barış.

0: için.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
7: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
10: Yakup abicim kolay gelsin. Yakup abim, o yılların terzisi. Kaç yıldan beri yapıyorsun ha bu iş? 40 yıl var mı be Yakup abi? Günaydınlar. Hepinize canlar günaydınlar. Motor İsmail'e, ısırgan otu Mehmet'e, sözün özünü anlayana, ölüyü dirilten Türkiye, canlıya can veren meclise, özür dileyene, aile kotururken Kral FM, Leon FM'i dinleyene, çay kahve içerken derin derin düşüncelere dalanlara selam olsun, Adem sıfatında çok gelen gidene, bir papatya çiçeğinde evreni ve yaşamın anlamını arayan genç arkadaşlara selam olsun, üniversite sınavlarına hazırlanan genç arkadaşlarımıza selam olsun, evlatlarını, çocuklarını her şeyin üstünde tutan, cennetin ayakları altında olan anneler, analara selam olsun, sabah ezanını okuyanlara selam olsun, yumurta yapan tavuğa, onun kocası horoza, şu hayatta yara alıp yaralanan aşıklara, yaralı ceylanlara, ateşten gömlek giyip değmeyecek insanlara üzülenlere günaydın canlar. Günaydın canlar.

ömrünü uzatabilirsin mesela. Uzun yaşamanın, ömrü uzatmanın sırlarından bir tanesi Ömer'den geldi. Bunu hiç okumamıştım Ömer. İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek ömrünü uzatabilirsin mesela. Şey mi diyorsun, hani klasik olarak el alem ne der? Kimseye zararınız, kendinize ve çevrenizdekilere, etrafınızdaki zararınız olmadığı sürece el alem ne der? Demeyin diyor Ömer. From London. Sezer ne oldu oğlum, dünden beri toparlayamadın mı? Sezer canlı yayına bir çıktı yazmadı. Ve Tahsin Hasanoğlu abim günaydınlar, günaydınlar Haşim demiş. Teşekkür ederim. Nerede çalışıyorsunuz bugün? Zalim Almanya. Zalim Almanya şarkısı sabah sabah. Şimdi bu saatte nereden aklına geldi? Taş yüzde orada sen çalışırken be ya. Golden Glass. Ciddi misin? Come on baby. Come on baby. Zalim Almanya. Yok be dayı, şimdi sabah sabah gitmez o. Valla gözünü seveyim ya. Almanya zalim. Tamam okey, orası eyvallah. Kolumuzda izleri hala duruyor. Ne değnekmiş be kardeşim demiş. Sihirli değnek. Bir nasıl koştursun sizin ikinizi de, iyi mi? Sohbete bayağı girdiniz var. Muhabbeten adamı. Siz dengeli besleniyor musunuz bakın gençler? Sen o zaman benim kıymetimi anlamadınız. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Yani sihirli değnek meselesini. Ya. Ne diyordu Aşım abiniz size çocuklar o zaman? Ali topu tut, Ali topu at. Şaşırdın mı? Şaşırmayın kendini, sabah sabah da istikamete devam Selanik'e. Şimdi bak, muhabbet muhabbeti açıya, sonra diyorsunuz ki Haşim niye böyle? Gürkan gibi konuşmaya başladı, pardon Gürkan abim gibi konuşmaya başladı. Ama siz zorluyorsunuz bunu bana. Bene zorlayan bazı dinleyicilerim var. Diyor ki şimdi bize o sihirli değneği niye değdirmedin? Geldin mi berber dükkanına? Allah sizi bildiği gibi yapsın inşallah, tez zamanda evlenelim.

Yengem günaydınlar. Selamlar bütün güzel İskeçemize. Günaydın. Guten Morgen Kral FM aşım. Bugün yine Kral FM süpersin. Taze limonlu zencefil, nane çayım da yudumluyorum. İyi yayınlar, bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkürler Aynur yengem. Halloğlu ailesi. Barış Manço'nun şarkısını aklıma getirdin yengem. Nasıldı? Nane limon kabuğu bir güzel kaynatıp. Nane limon kabuğu. Afiyet bal şeker olsun. Hem taze limon, hem zencefil, hem nane. Oh, oh, oh, oh. Şifa deposu. Dengeli beslenme. Güzel çaylar. Akdeniz tipi beslenme. Bol bol rak, bol bol roka diyecektim. Bol bol roka. Ali karıştırdın beni bu rakı muhabbetinin diş ağrısına. Hollanda'ya çok çok selamlar. Dankevel, dankevel. Yaza inşallah görüşeceğiz. Az kaldı.

Durmuş alaka. Bir yapmadığımız o varmış eskiden. Ta böyle Osmanlı döneminden itibaren. Ama doğru değil mi dayı? Yani Durmuş alakacığım doğru değil mi? Eskiden berberler efendim tıraş yaparlar, diş çekerlermiş, kız istemeye gidermişler, sünnet olayı falan. Açıp kalp ameliyatını duymamıştım da. Sonra kapatabiliyorlar mı kalbi? Can fotoğrafçılık can da demişler ama muhabbet sardı sabah sabah böyle be. Sabah sabah böyle güzel muhabbet edilir ki güne iyi başlayalım, pozitif başlayalım diye. Siz yine de yaşamınız huzurla dolsun efendim. Uzun yaşamanın sırları, çok sırları varmış. Onları yavaş yavaş inceleyeceğiz. Sosyal ve zihinsel sağlık da önemli. Ona dikkat etsin dinleyiciler Haşim demiş. Adalet Hanım. Adalet Hanım'ın gerçek ismi değil. Lakin o istedi. Adalet Hanım. Teşekkür ederim Adalet Hanım. Sağ olun. Sosyal ve zihinsel sağlığımız son zamanlarda yaşadıklarımız, okuduklarımız, internette gördüklerimizden dolayı birazcık allak bullak. Benim milletvekilim nerede? Aman pardon canım milletvekili daha değil. Andi Di Marcos, bu ne resmi pediasimlerden?

Cam fotoğrafçılık, göçelen asfalt boyunda son teknoloji fotoğraf makineleri, videoları ve drone teknolojisiyle gerçekten mükemmel, harika, sanatsal işler yapıyor Can kardeşim. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Hacı Bedel Hüseyin diğer ikinci düğününü yaparken cam fotoğrafçılığı alacağız, tamam. Hamdi'ye de şöyle. Bu arada patronu niye almadınız siz Selanik'e, yalnız mı gidiyorsunuz oğlum? Hayırdır? Come on baby. Cam fotoğrafçılık, doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri de var. Sizler için hazırlıyor onları. Cam fotoğrafı, Can Wedding, Can fotoğrafçılık. Instagram'da Can Keoğlu, cn.wedding.fotografi olarak da takip edebilirsiniz. Ki mutlaka takip edin. 693 49 33 967 Selo Rexanti Gökçeler İskeç'e. Hafta inerim. Hadi ya. Beyme Remzi Hanımefendi, günaydın, iyi yayınlar. Kivi'de çalışan görümceme ve arkadaşlarına kolay gelsin. Kızım Oya'ya da kolay gelsin demiş Beyme Hanım. Çok teşekkür ederiz. Kivi'de çalışanlara kolaylıklar dinliyoruz. Dinliyorlar mı şu anda tarlada bizlerim? Sezer, Hakan Bakan, morningler everybody. Hakan hoş geldin baya. Nasılsın Bakan be Sezer'im? Böyle işe misin? Ne var ne yok İngiltere'de? Everything, her şey tamam mı canım? Günaydın Aşım abim. İyi yayınlar, kolaylıklar dileyim. Hüseyin Murat Elmalı'dan günaydınlar. Kral FM, bunu normal bir fotoğraf olarak gönderirsen yarın hikayende paylaşabilir miyim? İzninle Murat. Radyoda, arabalarınızda, tarlada, traktörde, efendime söyleyeyim, bisikletin üzerinde, yazdığınızda, geminin üzerinde, her yerde Kral FM sizin sayenizde. Biz de bu güzel ilgi ve alakaya layık olmaya çalışıyoruz. Hüseyin Murat, şunu şöyle bir dur bakayım, tek fotoğrafmış bu. Hayır, tek görünümlü değil. O zaman onu bir alayım ben. Heh. Tek bakımlık fotoğraf değilmiş. Bu da yeni bir adet. Tek bakımlık fotoğraflar gönderiyor. Tam fotoğrafın böyle şeyine gelemiyorsun. Dayı Ali arkadaşım bu adamın hayvan terbiyecisi de olduğunu da öğrenmiş. Hangisiymiş bak güven ol.

İnanamazsın, yağmur var İngiltere'de. Yeni bir şey değil herhalde Sezer İngiltere'de yağmur yağması. İskoçya tarafları falan böyle. The Hearts, Braves, The Brave Hearts. Kevin Costner mı? Yok, Kevin Costner oynamıyordu. Cesur Yürek'te kim oynuyordu Sezer? Bilirsen istediğin şarkı.

Gördün mü Ali İbrahim Aga ne diyor? Ali diyor ki yine dünya eski hamam eski tastır diyor. Ha bak diyorsun. Hadi beni dinlemiyorsun. İbrahim Aga'mı da mı dinlemiyorsun Ali? Ali oğlu Ali. Aliler çok bende. Mel Gibson sorusu. Soruya Mel Gibson'da cevap verildi. Correct. Mr. Caesar, correct. Hangi şarkı isteye bakalım kara kız hanım. Söyle bakalım hemen çalsın çal. Haşim abin. Zehir gibisin. La la la la la la la. Finlandiya günaydınlar, hoş geldiniz. La la la la la la la. Orhan Tunağam geldi. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bol kazançlar. Dün de buradaydım. Bugün de buradayım. Çok işim vardı. Estağfurullah dayıcığım. Sen işçisine bak. Gözün işinde kulağın bizde olsun. Bugün de öyle kusura bakma. Agam Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat giderse dinleriz. Ooo.

Yalan mı Hacı Beder? Abi senin o makasının kesmesine, tadına bakmayan, onu kaçıran bilemez. Sen arkadaşlara o makasla saçlarını kes. Sen bizim o makasla bize değdi şey, saçlarımızı kestiğinden beri yüzümüz hep güldü. Adnan Hoca da öyle.

Meraklı bir arkadaş diyor ki Hüseyin, o sihirli değnek ve sihirli makas sadece berber dükkanında mı var diyor. Dur bakayım bir şarkıcı, böyle hemen bunu da oradan alayım, tamam. Ay canım yani makasları alabilir, bazen şey yapıyoruz, evlere gidip tıraş yapabiliyoruz yani. Hadi ablam günaydınlar. Gudicikler ne yapıyor? Gudicikler. Mesut kaptanım. Oh oh maşallah, kolay gelsin abim. Teşekkür ederim Mesut'um, hemen gördün. Can arkadaşıma çok selam ve kolay gelsin. Can selamım var Mesut kaptanımdan, ailecek gezmelerde. Harikasınız Mesut'um. İyi günler diliyorum sana Mesut kaptanım. Londra güneşli, kıskansınlar kuzeyde oturanlar. Sezer sana diyor Ömer Londra'dan. Londra güneşli, parçalı bulutlu. Mesut kaptanım, yolculuk istikamet ne tarafa?

Niye öyle diyorsun Yasin? Dinliyorum yani, erebildiğim kadar dinliyorum. Sinan onları biliyor yani, o sihirli değnek ve sihirli makası tabii. Yazın tıraş olmaya geldiğinde abi 30 sene önceki o makası bir görebilir miyim diyor arkadaş, yani o eski makaslardan. Sen niye böyle yazıyorsun Yasin? Evet, o Gürkan Agam'ın yüzünden. Onu dinlemeye başladığından beri çok değişti sen Yasin. Eski playboylar Sinan,

Selin dün bir arkadaş sormuştu onu. Köpek yavrucuklarına gerçekten de güzel. Bir de hepsi Beşiktaş'ta onlara gelme. Bunlar dışarıdan büyük gözüküyor. Ruhlarında çoban köpeği var. Selin güzeldi bu. Ruhlarında çoban köpeği var bu köpek yavrucuklar. Gudicikleri. Cinsini cibilliyetini sordu dün bir arkadaş da ondan. Senin aşkın benim. Çocuklar için de olabilir. Almak isteyen buyursun gelsin. Filezre gelsin. Filezre file. İyi dinle bakalım sen beni. Biz kendimize yakışanı yapıyoruz dayı. Bizim seviyemiz belli.

Harika bir şarkı, ondan sonra Vistoni Day ve Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis, Asfalt Boyu Gökçeler tanıtacağım. Kopşe Kadir'e gelsin. Kopşe Kadir'e gelsin.

Vistoni'de, Yalın'da, Koptero'da efendim, Elo Trevio, Vistoni'de Olive Oil tam buna son teknoloji ve makineleriyle ve mükemmel yağ üretimiyle zeytinden gelen şifa hem Almanya'da hem Batı Avrupa'da hem memleketimizde bütün yıl boyunca Vistoni'de zeytinyağı fabrikasında yağ satışları mevcut. Bütün yıl boyunca efendim. Elo Trevio, Vistoni'de Olive Oil, Yalın'daki fabrikalarında sizleri bekliyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Μάγερα σενι çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα.

0: Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
3: Yunanistan'dan borçları için Akropolis'in satılması istendi diye bir haber geçti. Hemencik şimdi geldi. Şöyle devam ediyor. Eski Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı bir arkadaş, bir Artlim. Bir Artlim demiş öyle. Bir AB ülkesinin Maliye Bakanı'nın Yunanistan'ın borçları için Akropolis'in satılmasını önerdiğini söylemiş. Eski bir AB Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Ama biz satırmayız Akropolis'i. Gerekirse aramızda toplarız 3-5 euro. Veririz. Ne kadar borcumuz var bizim bakan Mehmet Ali Birant abi? Bir hesapla bakayım. O hesap işlerini yapsa Nedim yapar, bir de Sezer yapar. Sezer'in işi var şimdi. Diyanomu katik koyayım. Diyanomacı. Mal dağıtıyor yani. Ne tür mallar dağıtıyorsun sen be Sezer? Onu şey yapsana. Akropolis'i sattığında borçlarınızı ödemek. Sattırmayız arkadaş. Gerekirse bayramda para toplarız. Cuma günleri camiden sonra para toplarız, Akropolis'i sattırmayız. Nasıl bir terbiyesizce bir açıklama olmuş bu böyle ya? Ya bizim politikacılar bunlara hiç ses çıkarmıyor mu? Eyvallah, borç yiğidin kamçısı. Borçluyuz biliyoruz. Kaç para mesela? 750 euro mu? Ne kadar be bizim borcumuz? Aramızda toplarız veririz. De burada radyodan bir anons yaparız. Akropolis'i satsınmış abi. Bak bunu Avrupalılar söylüyor bak. Bak yere batmayasın bak. Teo Horoz'dan az önce video yükledim. Teo Horoz'u salacağım şimdi. Kime satacaksın onu diyor. Bilmiyorum ki ben Sezer. Borçlarınıza karşı Akropolis'i satın. Ne yapacaklar yani? Akropolis oradan helikopterle tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Napreş. Bir yeri mi götürecekler? Zaten bu Batı Avrupa 2. Dünya Savaşı'na kadar her yeri çaldı götürdü. Eski böyle tarihi eserleri falan. Bunlar düdüklü tencere be. Okey Arzu Hanım, tamam, teşekkürler. Kafetanada Paradisos Köyü'nde bu konuya bir değinelim. Çok küstahça bir açıklama geldi bana. Avrupa Birliği'nde. Allah'ım ya. Akropolis'i satacağmış. Ama mısır satarız, pamuk satarız. Tıraş yaparız da gene Akropolis'i sattırmayız. Kaç yüz bin yıllık tarih var orada. Mitoloji var. Poseidon oradadır. Afrodit oradadır. Orada onlar yukarıda. Elbet. Yakup abi ne diyor bunlar be? Gayet ruhu. Bak işler işte. Katastrofa. Ertuğrul Besimoğlu abim. Günaydınlar abicim. Çok günaydınlar. Günaydın. Hayırlı yayınlar Haşim. Neredesin? Biz dedik Almanya'ya gitti bizim Haşim. Almanya'ya gittim. Tam gidecektim abi. Tekerlek fıt. Fıt. Ne yapacak bu? Şaşkın Haşim döndü geri ve respite aldı. Almanya nereden çıktı bu abi? Ya ama kaykanım öyle yavaş hanım. Tevo'ya bunda Tevo Almanların yüzünden. Borcumuz varmış. Ne kadar borcumuz? 1 milyon euro mu? Kurban bayramında toplarız o parayı. Avrupa kendine gel. Evet ya Allah'ım ya. Bana da yapma ya, gözünü seveyim. Hoş geldin, şeref verdin, günaydın. Dur şimdi azıcık sponsorlarımı tanıtayım. Oradan para kazanalım, oradan bir miktar ayırırız. Akropolis'e yatırırız. Ne bu ya, pazardan çorap mı alıyorsunuz? Allah'ım ya.

0: Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyorsanız işte o bir fincan kahveyi, ama her türlü kahve, çay, her çeşit içecek, kahveler, pizzalar, çerezler ve mezeleriyle Cafetanera Paradisos köyünde, çok da güzel bir köyde. Sacria Nerato Paradiso cumartesi ve pazar günleri sabah 8'den gece bilmiyorum. Yok, gece kaçta kapıyorlar hiçbir fikrim yok. Yanlış yönlendirmeyeyim sizi. Dilerseniz mekanın içinde, isterseniz bahçesinde oturup su sesleri, kuş sesleri arasında huzur bulabilirsiniz. Huzur arayan arkadaşlar. İçemedik o kahveyi. Hazırlan, bugün içeceğiz. Bugün hazırlan. İşte bahane, istemiyorum bak. Ha. Cafetanera Paradisos köyünde. Dosteki tu Bobo Seydan İdris açtı mı dükkanını? Mekanını, ekmek teknesini açtı mı? Feleketi Bekili de Seydan İdris ustam. Ya te böyle işte. Evet Tuğla abiciğim. Tanıtacağım şimdi. Bu arada mesajlara da böyle arada veriyorum. Günaydınlar Gencerli'den enişte. Enişte olduk. Bacanak olduk, dayı olduk, aga olduk, mafya babası olduk, efendim, balıkçı olduk, berber, sihirli değnek, makas, halı yıkama işleri. Lan ne olmamıştık, her şeyden olmuşuk. Ya Ertuğrul abi gördün değil mi? Gerekirse halı yıkarız, para toplarız, gene de sattırmayız. Elbet Mehmet Bargan. Yaşama Mehmet'im. Çalmam mı ağam şimdi ben dayıma bir güzel şarkı çalmam bu laftan sonra. Vallahi billahi gerekirse halı yıkarız, perde yıkarız, gene sattırmayız. Bak buraya bak, terbiyesiz de bak, edepsiz. Borcumuz varmış işte, ne yapalım, Akropolis'i satar mısınız? Alsana sen üç tane karpuz oradan. Sana Avrupa diyorlar. Hiç vallahi kaygan, aynen tansiyonum çıktı. Kapıyorum kaçıyorum, hazırla orada geliyorum sana kadar. Dosteki Tu Bobo'ya da gideriz. Müşteri memnuniyetiyle ve siparişlere göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler. Dosteki Tu Bobo Seydan İdris'de. Pazartesi hariç. Yasin Xerfos'un he? Sürprizimiz var sana Yasin. Bobo ile Seydan'la. Hiç demedin Xerfos diye. Ustamız Bekirli'den arkadaşlar. Gerçekten tecrübeli ve yetenekli, gayet de uygun fiyatlarıyla çalışıyor. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Dosteki Tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de, Peliketi'de. Adres Peliketi Rodopis Bekirli. Instagram'da Dosteki Tu Bobo olarak takip edin. 698 75 96 105 telefon numarası. Lay lay lay lay lay lay lay. Aga yayın gitti, geldi. Akropolis muhabbeti yapıyoruz da ondan gitmiş gelmiştir. Mesele birine yaşarken omuz vermek diye ölüyü taşımak zaten sünnettir. Programa ilk başladığım zamanlarda böyle özlü sözler alıyorduk ya Oya Hanım, o zaman da aklıma geldi, gönderiyorlardı. Yaşarken omuz verin hey. Öldükten sonra dört kollulan giderken. Günaydın, nasılsın agacım? Kolay gelsin. Aydın Ramazan. Teşekkürler Aydın'ım. Sen nasılsın? Sağ ol canım benim. Kaykan kardeşim demiş ki Xerfos, günaydın aşım abi. Kızma, tansiyon çıkacak. Her şey satılır, o satılmaz. Bitti bu. Kendileri sanki çok temiz Almanları. Ben biliyorum onlar ne yaptıklarını. İkinci Dünya Savaşı'nda burada sınıra kadar geldiler. O esnada, hiç abartmıyorum Kayhan, birazcık da tarihte böyle arada konuşalım iyi olur. O kadar çok, özellikle kiliselerden, özellikle camilerden o kadar güzel şeyler çaldılar ki, bak tam böyle ağız dolusu söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı aslında bir bahaneydi. Neyse, bunlar derin konular. Paha biçilmez ikonlar vardı kiliselerde falan. Ta yanına da nereden girdiler artık memleketimize? Eski camilerden o paha biçilmez. Gerçekten samimi söylüyorum. Biraz araştırırsanız şey yaparsınız. Onların hepsini çaldılar kardeşim ya, vallahi. Şimdi de kalkmışlar bize akıl veriyorlar. Ekonomi Arbeit, Arbeit, ich habe Deutsch, ich liebe dich da. Mönchengladbach, Borussia Dortmund falan filan. Richtig, ja, schön. Du gehst, wo bist du? Danke schön. Tamam, biz de yedik. Muss Arbeit, richtig, tamam. Bir tanesin Trakya'nın sesi. Öyle yapacağım. Gel kordon boyu gökçeleri toplayacağız o parayı. Asfalt boyu değil kordon boyu mu oldu gökçeler? Bu güzel oldu şimdi. Aşağı yukarı... Horozum nerede benim be? Öt horozum, öt. Canım horozum benim, ötüver gayrı. 400 milyar bir şey yala boş. Yapma bu Yusuf abi. 400 milyarın hadi 1 milyarını toplayacağız da. 399... Ah be. Yaktın o kadar. Sallama şimdi sen de bu abi. 400 milyar euro borç var Yunanistan'ın. Almanya'nın borcu ise 2.80 trilyon euro. Ha? Gördün mü? Hem borçları bizden daha fazla hem de laga luga yapıyorlar. Wie geht's, wo bist du? Hier. Ich liebe dich. Nein, ich liebe dich. Nein, ben bak Almanya gitmek, sen demek Almanya, sen benden. Salayım azıcık orkestra al kendimize gelin, tansiyon düşsün. 400 milyar. Hadi, hadi yarısını toplayacağız. Norveç'ten günaydınlar Aşım abim. Kolay gelsin Norveç Murat Kaba. Ulan Murat şu Norveç'i bir bize almadın lan. Kar var mı? Kar var. Şey, kar var mı? Kar. Kar oğlum kar. İngiltere'ye yağdı dün de ondan. Çok çalma şeyler. Aşım abim neye işkenceye çıkacak? 3 düne savaş yerin kulağı var. Ne yazdın Berayif? Baba'ya servosu gelsin kalenciden şaba. Baba'ya şaba. Kral FM dinleyicisine şaba. Almanya'ya yok şaba. Almanlara yok şaba. Almanya'ya var, Almanlara yok şaba. Şaba'nın Almancasını söylüyor. Saba. Tepelerde var abi. Norveç'in tepelerinde kar varmış. Güzel İskeçemizden Norveç, Finlandiya, İsveç. Antarktika'da çalışan arkadaşlara kolay gelsin şaba. Murat'tan kayınvalidesine, kayınvalidelerine, görümcesine, örümcesine, halasına, dayısına şaba. Çok güzel bir küfür geldi. Vallahi hanımefendi bunu okuyamam, kusura bakmayın. Terbiyem müsait etmez. Siz böyle küfür de mi biliyordunuz ya? Şerefsiz onlar demiş. Tamam arkadaş, çalışmak güzel. Arbeit tamam da yani. Hep arbeit arbeit olur mu be?
1: Yıldızlı 10.
0: Yıldızlı 10 verdim. Tebrik ederim. Kayınçosuna şaba. Bulgaristan'a Recep'e şaba. İngiltere'ye şaba. De burada İskeç'te çalışan esnaflara çalış benden şaba. Kardeşim al sana bir köstenceli demiş. Ömer kardeşim göndermiş. Çok selamlarımızı söyle arkadaşımıza. İsmini de yazsaydın Ömer'in. Köstence Romanya Mecidiye Köstence. Star Plus'ta çalışanlar. Warrior Plus'ın Star Plus. Star Plus, Warrior Plus'ın. Bırak artık konuşmayı. Ha. Kaçayım o zaman. Bana dayıma saygılar efendim. Dayı ne yapıyorsun bakalım, yiyecek misin be? Bak deme deme yakında ayakkabıları da alacaklar diyor. Bunlar alamazlar be dayı. Hayır. Maşallah çözmüşsün Almanca'yı. Yani sen bari dayını tanıyorsun be Muhammed. Kids Boutique Muhammed. Adresi yazsana Muhammed, unutuyorum. Kral Efendi'den Kids Boutique Muhammed'e şabak. Selanik istikametinde olanlara şabak. Ertuğrul Besimallı, Aşim'den Şaba. Ercan'a, Ahmet'e, Yusuf dayıma. İsim Banderas'a, İngiltere Banderas'a Şaba. Ali Aloğlu'ndan Ali Milayim'e, oradan Güven'e, Güven'den top. Survivor bayrama geçti Şaba. Oto elektrikçisi Elektrologos Hafta Kürüntü'nün Ahmet Sami'den Ceryancılar'a Şaba. Asuman Hanım yazdı. Asuman Hanım ilk defa mı yazdı bize çocuklar? Hayır, okumaya devam et. Ben sağ ol. Çimento Goni'ye atanlara şaba. Goni'yalara dikkat edin. Panagi Çaldar 2A'da Hüseyin'le Hamdi'ye şaba. Panagi Çaldar 2A'dan 2 evroluk şaba geldi. Yok mu arttıran? 2 evronun üzerine çıkan yok mu? Berket Çileli'nden Telik Santis'den 4 evroluk şaba geldi. Günaydın günaydın abi. Kolay gelsin, yayınlar dilerim. 4 euro. Yasemin Çoban Hanım Efendi'den 5 euro. Yok mu artıran? Yasemin Çoban hanımefendinin annesine, kayınvalidesine, kayınpederine, görümcesine, Alev Hanım'a şama 5 euroluk tabuka yeter. Arzu Hanım'dan geldi bütün Trakya insanlara 7,5 euroluk şama. Uzun zaman sonra tekrar buradayım. Sen her zaman bizimleydin. Berber Haşim'e şaba demişler.

Senin o çiçeğini yerim. Karanfil mi o, gül mü, ne o? Bir çiçek bir insana bu kadar mı yakışır ya? Ben de bazen videolarımda paylaşım yapıyorum. Çiçek koyuyorum kulağıma böyle. Çok değerli bir dostum diyor. Dayı sen diyor sulu kuleden misin? Dedim nereden bildin bayan? Bir insana bir çiçek bu kadar mı yakışır? Bütün çiçeklere, papatyalara şaba. Yeniceye, doğancılara, kireçlere şaba. Ne olur ha? Niye çaldın? Hava temizliği. Oto elektrikçisi Elektrogaz Aftekünü'nden Ahmet Sami Ustam. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik ve cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Fermayı kuştu şoktöy şoktöy vuruyor. Benzinci Harlan Midiz'in hemen yanında Sami Ustam. Oto elektrikçisi Elektrogaz Aftekünü'nden. Pazar günleri hariç her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar çalışıyor. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'dan şaba.

Ivan'ı söyle, caba şaba atma. Yazın Ivan'ı 14 26 32 15 43 4 tane 0 76 yazdınız mı bu? Felix Santis, Berket Çilingir, Kral Aşmeş Şabay, Kral sensin oğlum, yolların kralı. Yürü be Berket'im, doğum günü kutladın mı forvetin?

Güven'den geldi 6,5 evroluk şaba. Coşkun Horoz kardeşime şaba. Horoz valla bir tek derdinden anlayan o benim. Ne yapıyorsun be? Sen ne yapıyorsun? Ay.

Kanaveral Hüseyin Banderas'dan canından çok sevdiği kayınvalidesine şaba. Gönder gönder. Var mıdır bir şeyler mi Berket'e bak, akşam bakalım. Kaç yaşında olduğu kerata, 27 mi? 30 mu, oralarda olması lazım herhalde. Şaba. Geç orada, o da öde bakalım kahveleri, bizden almaya para. Tamam, espresso oradan ben geçeceğim, bırak. Ben ödeyeceğim onları. Sezer'im, Ömer arkadaşlar anlatsın British Museum'daki eserleri. Ha. Ne yaptınız o kadar paraya be? Bütün ülke pavyona mı gittiniz? Şişe mi açtırdınız? 400 milyar. Haşim, evin barkın yok mu? 400 milyar büyük para değil mi? Sen de abartma sen de be. Eyvallah, toplayacağız biz onu aramızda. Ne yaptınız o kadar diye sesersiz. Bağlan canlı yayına, konuşalım canlı yayında. Selamlar çok herkesciklere. Diğerini de bir alayım şöyle. He. Ya Sezer'im işte işler güçler. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Gülşah Hanım hanımefendi hoş geldiniz. Günaydın Yasemin'e, Semra'ya günaydınlar demiş Gülşah Hanım. Hanımefendilere, ev hanımlara, sabahların sultanlarına, kraliçelerine, kral efendiden, dinleyenler kulübünden de çok çok günaydınlar. Gülşah Hanım teşekkürler. Kalamata'da havalar nasıl? İyi mi? Recep Bacaram geldi. Bana ettikleri naz mı gelecek be? Hey, ah be, ah be, ah. Bacanam hoş geldin. Evdesin yine büyük bir ihtimal. Halıları yıkadın, dinleniyorsundur. Bulaşıklar bitti mi? Almanya, Askova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarnıç ve Gizikli köylerine selamlar. Döktüren davulları yine. Davulları daha geçmedim. Recep Bacanam'dan Bulgaristan'da bizi dinleyen herkese şabalar. Haşim ben duydum Almanya'ya. Almanlara çalışacağız. Atina'yı sattılar. Ne kaldı? En şimdi İskeçe'ye göz koydular. Sattırmayız dayı. Seni ses çıkarma. Bunlar bir takım uydurma laflar. Gombalda gombalda gelir sattırmayız gene Akropolis'i. Ben de büyük bir para bekliyordum. 400 milyar yazdım Mehmet Ali Birant. Ama hayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Dede Ağaç'ta bir taverna var. Tavernanın ismi Gastrap. Evet. Giriyoruz Yorgos Kalimera, giriyor Yorgo. Bir eleman arıyor, çalışacak bir amaç. Eleman deniz kıyısına sıfır. Taverna ve kalacak yeri de veriliyor. İlgilenen varsa telefon numarasını verebilirim özelden de. Buradan da 699-53-53-835. Taverna, Psaro Taverna Gastra. Daha Dede Ağaç'ta. Aleksandropoli. Merodato günaydınlar. Orada da Gorgona Taverna var. Bir de Gorgona Köyü'nde var tavernamız. Tavernalar bol.

sen iyi şey yapmıyorsun. Yok çaldı Almanlar bunları, eski eserleri falan. Azıcık teferruatlı incecik ararsan tarihte neleri çaldıklarını da görürsün. Allah akıl fikir versin demiş Gürkan abi. Önce sana abi, sonra bize. Yasin öyle yaz. Hadi bakalım dayı, günaydın, ne yapıyorsun? Sen arkadaşını bulmuşsun diyor. Dün dinleyemedim, hiç keyfim yoktu. İki tane dişim ağrıyordu. Onu nasıl anladın yani Bandera? İki dişinin ağrıdığını nasıl anladın? Kral FM'in horozundan İngiltere'ye Şam'a. Alıcı Mehmet Bargan Agam'dan, dayımdan Şam'a.

Sihirli değneği ve sihirli makası olan agama şaba demiş. Kaç paralık olduğunu yazmamışsınız. Günaydın Aşım abi. Balkon yıkayanlara şaba nerede? Cam kapı yıkıyoruz. Asıl ev hanımlarına şaba. Kral FM'den dinleyenler kulübünden ev hanımlarına şaba. Bütün ev hanımlarına şaba. Balkon, cam kapı. Cam kapıları lastikle mi yıkayasın içeriden dışarıdan Aslıcığım? Ne oldu kız akşam sarmalar tamam mı? Bitti mi sarmalar? Kral FM'den Şeymi Mümin Usta'ma Nalan'a şaba.

Reklamlardan sonra bağlayacağım seni. Gemi organından sezerim, tamam mı? Ajanım benim. Şeyma Mümin Rus'tan nerede? Tabii ki. Nasıl yazmıştık Ayhan'ın? Kordon boyu Gökçeler. Asfalt boyu değil mi artık? Değiştirdik mi onu? Kordon boyu. İzmir'e gitti şimdi böyle hayallerim, düşüncelerim Kayhan. Village Market Gökçeler'de bayramda çok güzel hediyeleri var biliyorsunuz Village Market'in. 3 günlük araba veriyor, 50 euroluk çekiliş bileti ve Almanya'da olup da artık burada da olan Rituals ev kokuları set halinde sizlerin olacak. Yapmanız gereken 40 euro ve üzeri alışverişlerinizi yapmanız. Bu bayrama özel çekilişleri arife gün alacaksınız. Village Market Gökçeler'de kazanmanız. Şeyh Mustam'da kordon boyu, asfalt boyu Gökçeler'de. Tavan döşeme, araç farlarının parlatılması temizli. Her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği. Çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar. Kaporta işleri Şeyh Mümin Usta'nda

Bacanak bağlayayım mı seni canlı yerine, konuşalım azıcık. Halı nasıl yıkanır, cam nasıl temizlenir? Aşım kendine gel, sen benim hanımla aramı bozmaya çalışıyorsun Bacanak demiş. Yok öyle bir niyetim.

kadar olmuş mu Berket'im arkadaş? Ben 25 biliyordum falan. 27 kapattı 28'e. Onun emekliliğine var da. O daha çok gol atar. Atar Berket'im tabii.

0: internette çekler falan filan diyecekler ama adamı uzatacaklar da neyse.
1: Ömer öyle diyecek şimdi. Ne işin var senin daha oralara kadar gittin gibilerinden böyle.
0: Neyse çektim sağa, daha doğrusu çektim sola. Şu anda rahatız. Evet.
1: Sizde direksiyon da ters yerde be ya. Ters yere gittin be oğlum sen be Sezer'im.
0: Bakış açısına göre değişir canım. Belki bunlarınki düz, biz tersiz. Dünya olan biraz şüpheli ama. Tabii.
1: Olabilir. Görecelidir diyorsun bakış açısına göre. Doğru aslında. Çok da doğru bir şey söyledin. Sen şimdi ne diyorsun bakalım? Nasıl gidiyor işlerin güçlerin?
0: Ha? İşleye güçleye bayni bu sabah. Radyoyu bir açtım, bir sihirli değnek muhabbeti bir değdirdim. Değdirmedim muhabbetine denk geldim. Bir baştan bir yarım saat geçti. Bence tam olarak hangi değnekle bahsediyoruz? Aman dedim. Tamam. Meşhur berber değneği. Tamam. Okay.
1: Ama sen oradan tecrübe kazanmadın deme. Sezer. Yani vallahi anladın sonunda.
0: Bizim buradaki berberlerde pek öyle adet yok. Hiç yok da hani. Çok da meraklısı da değiliz değerlendi. Neyse.
1: Ama o işin, Sezer'im o işin püf noktası yani sihirli değnek, sihirli makaslar tabii. O yüzden mesela benim 25-30 yıllık müşterilerim var. Adam başka yere gitmiyor. Ben tıraş yapmadığım zaman kendi kendine evde tıraş oluyor. Var gerçekten söylüyorum. Sebep bu yani.
0: İlla da Haşim'in değine, illa da Haşim'in
1: değine. Yani o makas mutlaka o saça değmeli diyor Sezer.
0: Noktalama bir değdirmem olması lazım ki yani yok berbere gittiğim anlayayım.
1: Aynen kardeşim aynen. Hatta böyle düzenli gelenler var. Her ay tıraşını olmaya gelenler var. Anlatabildim mi?
0: Her ay gerçi çoğu insan ayda bir kere maksimum ayda iki kere falan gider de ben saç herhalde çok uzun uzuyor. O muhabbeti de bir ara konuşmamız lazım. Hani bir normal berberlik sıklığı ne kadar olmalı?
1: Normalde şimdi... Normal bir erkek tıraşı normalde her ay, tabii o saçlarını uzatmıyorsa erkek tıraşında her ay bir normal bir böyle bir kesim yapması lazım. İşte temizliğidir, şeklin tekrar tazelenmesi falan gibi Sezer'im. Normalde yani 4 haftadır bunun normali.
0: 4 hafta evet. Uzun bayağı ben bir haftada ensele olayım.
1: Ne yaptın be kardeşim, sende de o kadar saç var mı yani? Bayağı gür saçların, siyah siyah böyle gür güzel saçların var da her hafta berbere mi gidilir oğlum? Kaç para ödüyorsunuz? Kaç
0: her
1: para tıraş?
0: Her hafta değil. Her hafta demedik canım, tatile gidecek oldun, en gidersin berbere burada kim görecek neyse.
1: O da var. Peki bir şey soracağım Sezer, orada berberde tıraş olurken değdirme, aman saç tıraşı kaç para kardeşim? Kaça yapıyorlar mesela tıraşı?
0: Vallahi bir Ömer'den de be onu sonra bir mesaj gibi almak isteriz. Hani o da alt tarafta Londralarda ne kadar olaydı da bizim burada 9 pound'da hallederler vallahi saçı.
1: 9 pound yani 10 euro civarında öyle mi? Burada da o kadar zaten.
0: 11-12 euro değil ben işte aşağı yukarı bence hani gayet bu şartlarla şimdiki günümüzün şartlarında gayet normal.
1: Bence de normal. Ben biraz daha biraz pahalı bile bekliyordum ama gayet normalmiş. İyi yani. O zaman 10 euro 12 euro civarında diyelim. 3 haftada bir tıraşını olursun.
0: Arkadaşların tek bir sıkıntısı var. Sadece keş çalışıyor.
1: Ha.
0: Var kabul etmiyoruz kardeşim.
1: Neden öyle Sezer? Yani,
0: neden öyle? Hani her şeyi de devlete de bildirmiyor ama biraz da bizim cebimize kalsın bu hafifleri. Ne olacak?
1: Kara para gibi bir şey diyorsun.
0: Bizim hani onlar tam İngiliz dedi. Hani aşağı taraflı adam diğerlerden de şimdi kimseye de zan altında bırakmayalım. Çok yaygın bir dinleyici kitlemiz var. Hani İngiliz dilli arkadaşlar.
1: Anladım.
0: Hani buranın yerlisi.
1: Anladım tamam. Peki bizim bu 400 milyar borcumuza ne diyorsun dışarıdan bakan bir göz olarak mesela, bir Bulgaristanlı
0: sizin
1: olarak?
0: Sizin bu Yunanistan'ın borcu muhabbeti bir 5-10 sene önce bayağı bir yani iflas eşliğine geldi muhabbet oldu. Sonra kapandı gitti o muhabbet. Unuttuk da o muhabbeti, yani her şeye normale döndü. Sen artık ama bak yarısı ki pek de normale dönememiş herhalde 400 milyar olduğuna göre hala da.
1: Şimdi o 400 milyar bir de ana para. Onun bir de faizi var Sezer. Anlatın. Biz faizi ödüyoruz, ana paraya hiç dokunmuyoruz daha.
0: Sizin çocuklar ödeyecek de belki torunlara da değer birkaç bir şey gibi.
1: Bayağı uzayacak bu. Bunu ödemek bayağı uzayacak gibime geliyor.
0: şöyle bir şey okumuştum bir yerde bir kere. Hani evet. Ekonomisi iyi olan devlet, Avrupa özelinde konuşayım. Ekonomisi iyi olan ülkeler normalde bak dikkatini çekerse hep Batı Avrupa, Kuzey Avrupa hep hani havanın berbat olduğu bile kasvetli yerler ekonomisi çok güzel olur. Batıya gittiğinde aşağı

0: Deniz boyuna Akdeniz'e gidince havası çok güzel, insanı çok neşeli ama ekonomi bir tarih. Sakat.
1: O kadar iyi değil. Onu niye bağlıyorsun mesela? Neden kaynaklanıyor olabilir o mesele, bu tespitin?
0: Şimdi ben de İtalya'da, Yunan'da yaşasam hani gece gündüz hani böyle hava güzel, denizli bir de sıcak yemekler, güzel muhabbet, güzel göbekli böbekli ortalık hani... Pek çalışma, canım istemez açıkçası.
1: Aynen kardeşim. Aynen Sezer'im. Bizde olay yok.
0: Almanya'dasın, İngiltere'desin, Norveç'tesin, Finlandiya'dasın. Hani etraf zaten hava berbat. Ne yapacaksın? Çalışacaksın, işe gideceksin, geleceksin. Ekonomi de kalkınacak ondan.
1: Doğru.
0: Ayda bir kere bekleyeceksin, yaz gelsin de gideyim aşağı. O sıcak denizlere ben değineyim. Bunları yanlar ya. Bütün mesele o aslında.
1: Vallahi billahi Sezer, çok doğru tespit etmişsin. Aynen o. Biz şimdi 8 saat çalışıyoruz. Ondan sonra yeter. Günderliği aldıktan sonra, yemeği aldıktan sonra diyoruz ki yeter be bu kadar 8 saat. E şimdi dışarıda yağmur olduğunu düşün. Kar olduğunu, rüzgar olduğunu düşün. Canın dışarı çıkmak ister mi? İstemez. Ne halt edeceksin dışarıda?
0: Ben çok işe vereceksin kendini.
1: Aynen.
0: Daha nasıl geliştirebilirim diye düşüneceksin ama şimdi. Tamam biz gibi dışarıda 5'te işte çıkmışım hani kendimi mi geliştireceğim, gidip azıcık göbeğimi mi geliştireceğim hani.
1: Sağ olasın be Sezer'im. Şimdi seni de fazla işinden meşgul etmeyeyim. İşinden alıyorum seni 2 günden beri. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı?
0: Valla dünden beri telefonlarım susmuyor. Bu radyoya bağlan, şu radyoya bağlan diye ben dedim sadece Aşmagar programında. Hiçbir yere teklif kabul etmiyorum. Yürün gidin Aşmagar'a.
1: İyi demişsin. Başka radyolardan da mı teklif aldın? Hop hop hop hop.
0: BBC'den aradılar falan filan diye. Ondan sonra herkes seni arıyor kardeşim diyeceksin. O yüzden hani onu da bir başka zaman anlatırım.
1: Onu da bir başka zaman hikayesi olsun. Sezer'im çok mersi, çok teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim benim, canım benim, sağ ol.
0: İyaz mersi. Bütün Bulgaristan'a, her tarafa, Yunanistan'a da, Avrupa'ya da hadi çok selamlar diye.
1: Sağ olasın. Görüşürüz. Alkışları gönderiyorum kardeşim, sağ ol. İyi günler Sezer'im.
0: Bay bay.
1: Bay bay. Bak Sezer'i başka yerlerden de arıyorlarmış. Adam açık açık da itiraf etti. Ben sadece Haşim abim programına çıkarım gibilerinden. Ver Sezer'ime alkışı, ver. Sağ ol kardeşim benim, teşekkür ederim. Valla muhabbetim bayağı sardı. Böyle arada değil de böyle her gün canlı yayına çık. Görüşlerini, tespitlerini bizimle paylaş. Hayat tecrübeni, sihirli değnekleri, makasları falan bizimle bir paylaşıver garip. Dünyanın merkezindesiniz, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bütün Batı Avrupa, Doğu Avrupa, bütün dünyayla bağlantıdayız. Thank you very much, Sezer.

Recep Bacanam hemen yazmış Sezer. Burada Almanya'da 18-20 eurodan aşağı berbere gidilmez. Bağlansana canlı yayına babacanam. Konuşalım, hazır evdesin. Bulaşıkları da bitirmişsin. Rahat rahat konuşalım. Sezer'i çok beğendik. Çok teşekkür ediyoruz. Şivesi harika. Sezer, mesajlar sana geliyor kardeşim. Sezer bizimle olsun bundan sonra. Zaten bizimle. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sevinç Market'e selamlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşın konuşmasını yerim. Bandera İngiltere'den gönderdi. O da İngiltere'de. O bizim buradan Sezer. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İlla Haşim'in... Sakin. Rahat. Meltem'le seni dinliyoruz. 10 dakika zamanımız var. Böyle bir şarkı dinleyebilir miyiz? Bir bakalım bakalım. Bilal, bu gönderdiklerin ne? Abi, Sezer'i daha sık canlı yayına bağla. Tamam. Sezer! Meşhur oldun oğlum. Geçemeyeceksin İngiltere'den buraya gelinceye kadar. Fotoğraf kadro çekilecekler. Aa, sen Sezer değil misin? Sezer, benim Sezer. Çok çok merci. Nazife ablam yazdı. Nazife Salihoğlu ablacığım, günaydınlar. Kalibera. Selamlar Haşim. Az önce aşağıdan geldim. Radyoyu açtım. Sezer'e denk geldim. Sezer gerçekten süper. Ona da selamlar demiş. Çok çok selamlarım var Sezer dinleyicinden. Sağ ol Nazife ablacığım. Bizden de, Kral FM'den de, benden de çok selamlar, saygılar. Ablaların ablası. Gelincik tarlası. Papatya. Müceferat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne'mizde efendim. Aykut Saygun Bey'in iki tane güzel dükkanı ile hizmetinizde. Edirne'de Savaşlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın hemen karşısında bulabilirsiniz Müceferat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta'yı. Saflığın, güzelliğin, gücün simgesi olan pırlanta ve altını Müceferat Kuyumculuk ve Sinan Pırlanta'da, Edirne'nin en güzel caddesi Savaşlar Caddesi'nde. Göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar. Yanı sıra hemen dibindeki dükkanda da değerli işçilik, eşsiz tasarımlarla, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve daha birçok çeşitler. Müceferat Kuyumculuk, Sina Pırlanta, Edirne'de. Edirne Adrianopoli, günaydınlar. Yaşa Sezer, vallahi Kral FM ailesi süper diye eklemiş Recep Bacanam.

Sizin sayenizde efendim, ben teşekkür ederim. Bacanam hazır mısın? Mutlu oldum, çok teşekkürler herkese. Heyecan yaptım, durun. Alıştın sen, alıştın, tamam. BBC'ye de çıktın, tamam. Kaptın sen bu işi Sezer'im.

normali o kadar, 3-4 hafta Arzu Hanımcığım. Bence en normali 2 hafta erkekte. Hanımefendiler ne kadar sıklıkla kuaför dükkanlarına gidiyor? Ayda bir gidilir mi mesela Arzu Hanım? Oya Hanım siz ne diyorsunuz? Sezer, bütün güzel selamlar sana geliyor. Deli Fişek diye bir çok kıymetli bir dostum var. İsmini söylemiyorum. Demiş ki, söyle bakalım Teo Kapçık Ağzı, biz onu çok beğendik. Özümüzü hatırladık, özümüzü diyor. Yaşa Deli Fişek. Sezer, özümüze döndürdün bizi. Halal olsun Badayoğlu, halal olsun. Alalım hemen Yasin. Golden Glass hazırsa, camları taktılarsa hemen alalım Golden Glass'a canlı yayına.

0: diyorsun Oya Hanımcığım? Vallahi Almanya'da kuaför o kadar pahalı ki insan gitmeye korkuyor. Ben geçen de sadece saç kesimine 80 euro ödedim. Ne? Fön falan yok mu yani? Sadece yıkama falan vardır herhalde kesin yani 80 euronun içinde. Bu ne kız? 80 euro? Çok para. Saç kesimi bir de. Oho! Almanya batmış, Almanya pahalı. Kaç kaç kaç gel çıkın çıkın gelin. Vay vay vay vay vay. Arzu Hanım, Oya Hanım gitmiş ki saç kesimini sadece saç kesimi 80 euro diyor. Bayanlar için geçerli bu. Almanya'da ya zenginler her hafta gidiyor ya da neneler. Alman neneleri haftaya yıkamaya ve saç fönüne gelirler. Bakıyorlar kendilerine. Aynen Sezer. Oya Hanım yazdı 80 euro saç kesimi. Yıkamayla birliktedir herhalde. Valla doğru diyor Oya Hanım demiş Arzu Hanım da. Yapma be Arzu. Pahalıymış gerçekten ya. Bir gelin kafası yaptıracaksın mesela ne kadar? Deme şimdi 400, 300, 500 euro falan gibi lirinden Almanya'da. Almanya'da gelin kafası yapıyor. Yaparlar canım yapmasın.
1: Yırt onu yırt yırt. Yırt onu yırt yırt.

Hemen böyle anında haberleri de Mehmet Ali Birant. Hocam sağ olsun. Hocam yazmış ki Fenerbahçe'de Muhammed Salah heyecanı yaşanıyor. Tamam kesin. Fener sene şampiyon. Sarı lacivertlerin Mısırlı Yıldız'la anlaştığı iddia edildi. Kaç para? Dayı kaç para? Mısır'da haftalık olarak yayınlanan El Fagarle Kullebe Hayşen Billin gazetesi Salah'ın Fenerbahçe'nin 3 yıllık teklifini evet dediği öne sürülmüş. Kaç para bu Salah be? Ona da para toplayalım, oldu olacak. Himmetoğlu Ali günaydınlar, Haşim Çolak günaydın bakalım demiş. Galatasaray şampiyon olursa Bestane orası keseceğim Haşim. Olarak dediğim Almanya'daki marketçi Aykan Uçgül olmak istediğim süt... Küçük çocuk sor bir bak. Ah bah Ali, yemin ederim ben okuduğumu anlayamadım. Neyse Ali'cim, himmet ol Ali. Kral Efendi'den çok çok selamlar Ali. Nedim'im hoş geldin. Günaydınlar bakalım. Kral Efendi'nin tüm can dostlarına bu canlı yayına dinleyici alma işini düşünüyorum da neden daha önce yapmadık diye. Gayet iyi oluyor. Ses çok kaliteli geliyor radyodan. Hazır mısın? Ben acilen Karaday abim ile acilen konuşmam lazım. Karaday abim beni duyuyor musun? Duyuyordur herhalde. Ya duyuyordur ya uyuyor. Bilmiyorum valla. Konuşmamız lazım canım abim benim. Kral FM yükselişte. Eyvallah sayenizde Nedim'im. Bütün canlarla, bütün dinleyicimizle birlikte. Her şey yolunda gitti mi? Rahatsız etmedim dün seni. İnşallah her şey gönlüne göre olmuştur Nedim'im. Canım benim ha? Yok, sadece kesip boya yaptırmaya kalk, 150 euro 200 euroya çıkarsın o dükkandan. Kız gel 20-30 euroya boyuyoruz biz burada. Hem böyle kurutma, hem yıkama, hem boyama. Ne bu 150-200 euro ya? Pazar Ancis, ilk önce İngiltere'ye gönderelim. Bilal dinliyor, onun için de gönderelim. Buralara gelmiyor mu bu Pazarancız ve Bilal hiç? Buralarda duymadın mı onları? Benim kuzenim saçlarını boyattı. 200 euro dedi Raif Ahmet Sibel. Yani Almanya geleninde saç kesme boyama hanımefendiler için epeyce pahalı bir durumda. 200 euro. 200 euro gelin kafası yapıyorlar burada mesela. Süsleme, makyaj hariç canım. Tamam, hiç Raif kestirmeyin saçınızı başınızı. Yazın gelin burada biz halledeceğiz olayı, tamam. Aşime geldiğiniz zaman Kral FM'den geldik değil. İndirimleri kapın. Abi hey, Trakya burası mı hey. Bizi her zaman aç karnına akşam da yatmadan önce tok karnına dinleyebilirsiniz. Pazarancıyız sizlerle.

Vallahi o kadar bir Sezer'im. Sezer diyor ki tamam Almanya'ya gidiyoruz saç kesmeye. Yemişim İngiltere'yi. Sen gene böyle kayıt dışı 10 euroya 12 euroya iyi kapatıyorsun. 10 lira. 10 lira. Vallahi bacanak ben berber konusunda çok şanslıyım. Hanım o işinde süper. Zaten şimdi bak şey yazmış. Dur bak hemen göstereceğim sana, hemen okuyacağım onu, bir dakikacık. Lay lay lay lay lay. Kardeşim burada en ucuz erkek tıraşı etek tıraşı diye okuyacaktım Ömer. Sezer Ömer Agam yazıyor. Erkek tıraşı 15 lira pound yani. Ben ayda 30 vermemek için iki defa gidiyordum. Çünkü bir tane tıraş makinesi aldım. Kendi kendimi tıraş ediyorum. Öğrendim artık berberliği. Aç kalmazsın Ömer, aç kalmazsın. Gel burada birlikte de çalışalım. Hasan Paradisos Köyü. Kafe Tener'e günaydınlar Hasan, kolay gelsin. Ercüment Agam'a da kolay gelsin. Yeni program sabah 9 akşam 12, hafta içi ve hafta sonu da Paradisos Köyü'nde Kafe Tener'e kendi yeni programı. Sabah 9'dan akşam 12'ye kadar ve hafta içi de aynı saatlerde yaz saati uygulamasına geçti. O sana yemin ederim 600 euro ödeyenler de var. İnanırım Arzu, evet vardır da bayağı bir pahalıca be ya. Wow. Ali Himmetoğlu, hadi bakalım kolay gelsin. Almanya'da normal 200 euro, 250 euro ve üzeri. İşte Mavra Deka me Dekapende euro. İşte Mavra Deka me Dekapende euro. 20 euro. Normal şartlarda bir erkek saçı 20 euro. Yıkaması da var mı Mehmet Ali Birant Agam? Artık yazda bizim saçları sen kesersin. Gel keseriz tabii canım. 80 euro ne? Allah'ım ya. 80 euro 8 kere saç kesilir burada. Estağfurullah benim ne rastım yiyorsun? Tep tep. Biliyorum onu. Abim ben 12,5 yıldır Almanya'dayım. Yıllardır saçımı kendim kesip stiller yaparak kurtardığım parayı bir hesapla bak nasıl bir rakam ortaya çıkar. Doğru, gerçekten öyle. Düşünsene sen şimdi yani 10-20 euro veriyorsun saç, erkekler için konuşuyorum. Aydaki o tasarrufu yaptığın zaman yılla bir çarp bakalım oradan. Doğrudur. Yani anladığım kadarıyla Almanya'da bir nevi bir berberlik işini de o zanaatı da öğrendiniz. Dedim öyle mi? Aşım abim günaydın. Günaydınlar Akay'ım, kolay gelsin. Yine Ceyran işlerindesin bakıyorum. Allah kolaylık versin.

Almanya'da kuaför dükkanında çalışan insan çok kazanmaz. Dükkan açmak daha mantıklı ama devlet o kazandığının üzerine çok güzel koruyor. O artık burada da öyle oldu Arzu Hanımcığım. En güzeli Sezer'in dediği gibi yapacaksın. Ya da kaçak evde yapacaksın. Yakalamasınlar bizi kaçak. Götürmesinler merkeze sonra. O kaçak maçak işleri burada da var canım. Yani işte vergiden kurtulayım, kiralardan falan kurtulayım gibilerinden. Yani genel anlamda, genel perspektifte hemen hemen her yerde aynı gibi. Normal fiyatlar uçmuş almış başını gitmiş ama bizde normal fiyatlar iyi. Yani 10-12 euroya saç kestirebilirsin normal dükkanda. Erkek tıraşı için söylüyorum. Sakal falan gidiyorsa o da birazcık daha uzar tabii.

Gülşah Hanım, annenizle kahve içen herkese selamlar. Karşı mahalleye çok çok selamlar, saygılar. Gülşah Hanım hanımefendinin annesine ve orada olan bütün misafirlere afiyet bal şeker olsun. Hanımefendiler, sabahların kraliçeleri.

bir de arabeskine şöyle devam edelim bakalım. Bratankova'dan da çok selamlar demiş. Hareketim sağ olasın Bratankova'ya da bizden çok selamlar. Recep Agam, Kalimera Filomu, Kalu Programa, Filiapolastino, Reelada Mu demiş. Stuttgart'tan Recep Agam. Karıştopoli.

Esat katıldı aramıza. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar dayı, iyi günler. Dayının programı oldu mu içimize bir serinlik geliyor. Şenlik geliyor, çalışma hızımız artıyor. Esat bak ne gönderiyorum sana.

şarkıdan sonraki şarkı Zafer Esmelaz Monaxe'yi dinleteceğim. Banderas'a göndereceğim bu güzel şarkıyı. Zafer Esmelaz'ın şarkısına istek yapmak isteyenler varsa yazsınlar Raşim Çolak. Hem Facebook'ta hem Instagram'da. Correct Sezer Nedim.

Yalnız olanlara da gönderelim. Bu güzel şarkıyı Raif Ahmet Sibel. Zafer Üzmeraz'dan şimdi sırada bu şarkı var Raif.

0: dünya.
1: Saliko Hasan, fayans çıplak erkeci dostum, günaydınlar. Stuttgart'a çok çok selamlar. Saliko Hasan. Kral Efendi her yerde sizin.

Reklamlardan önce bir de Haris Alexiou yapalım mı şöyle? Çok güzel bir şarkı. Popsetel ön apyo. Şöyle bu şarkılarla efkarlanıp iç çekenlere gelsin. Tamam mı dayı?

Sumru dinliyor musun? Merhaba Kral Efendim. Küçük dinleyicilerimiz de var. Epey zamandan beri dinletmediğimiz bir şarkı. Taşsın bu Karadeniz dizisinden.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Birikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69-86-66-28-68 ve Hasan Bandak 69-44-98-10-39. Bandak, kalite ve tat farkı.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Καινούριο όχημα.
11: Μπουρμπουλίδρες.
10: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
11: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
10: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
11: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
10: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
11: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-725-96. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
10: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
11: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
10: Άρα καινούριο το όχημα.
11: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
10: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
12: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
13: Alev Mallı Hanımefendi hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. Size de tünaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin. Aycan Hanım. Sumru kardeşim dinledi şarkısını. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldu. Çocuklar mutlu olsunlar. Çocuklar iyi olsunlar, mutlu olsunlar bu dünyada. Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopolio Top Ali Rıdvan. Alektor 1 ile Gökçeler asfalt boyu, kordon boyunda. Ne bileyim, Kayhan öyle dedi. Kordon boyu diyelim dedi. Gökçeler halkının içinde zarar yoksa olur. Güzel oldu. Kordon boyu, asfalt boyu. Gökçeler kordon boyu ya da asfalt boyu. Alektor 2 İskeçe Zuhaguras 83'te pazar yerindeki dükkanlarıyla Top Ali Rıdvan dostumuz sizlerin hizmetinizde. Salı günleri kapalı Gökçeler'deki dükkan, pazar günleri de Alektor 2 Zuhaguras 83'teki dükkan kapalı. Siparişlerinizi eFood ve Box üzerinden yapabilirsiniz. Peki ne tür siparişler yapabilirsiniz? Gelin bakalım. Alektor 2 Zuhaguras 83'teki dükkanda bütün tavuk, rolo tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolalar, mezeler ve kumpir. Beşiktaş Ortaköy'deki kumpirin aynısı Alektor 2'de. Kanat ızgara, tavuk but, kotopirzola, tavuk büfteği ve kemiklerinden çıkartılıp fırında pilav ve patates ile servis edilen bütün tavuk, tavuk şiş, köz odun kömüründe hazırlanan gerçek ve taze lezzetler. Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopolio Top Ali Rıdvan'da. Instagram'da Alektor 2019, Facebook'ta da Alektor 2 Xanti olarak takip edebilirsiniz. Gerek kampanyalarını, gerek ürünlerini. Çok teşekkürler. Kolay gelsin Rıdvan'ım, iki dükkanınızda da. Ayrıca Gökçeler asfalt boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda hemen bitişinde tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da satın alabilirsiniz. Saydoğlu Günay. Günay'ım kolay gelsin ekibinle birlikte. Çalışkan arı gibi çocuklar, karınca gibi maşallah. Saydoğlu Günay İskeçemizde 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. İşleriniz Saydoğlu'nun malzemeleriyle fark yaratsın ki mutlaka yaratıyordur. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Prostik markasının bütün ürünleri her türlü işinize kaliteli, garantili ve en samimi ve uygun fiyatlarla Saydoğlu Günay'da. Panagiş Aldar 124 Xanti 2541-071-086 telefon numarası. Kat markasının ürünleri ve makineleri, yedek parçalarıyla birlikte bütün her çeşit kat markası ürünler Saydoğlu Günay'da. Karabiber. İproinista sizde yine İskeçemizde, o da Yaka Pullman durağının tam karşısında. Orası da Panagiç Aldari 94'te. Dördüncü katta da doktorumuz Doktor Meltem Kırcalı var. Biliyorsunuz aynı kata, ilk katında, ilk girişte İsa Oğlu Ahmet Ustam İproinistası. Ustama kolay gelsin bakayım. Ne vereyim ustama? Çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar. Tolstoy diyecektim, tosta az kaldı. Yok, Gorbaçov. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar, peynirliler, sabah kahvaltıların vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi İskeçemizde İproinistası. Gökçeler kordon boy, asfalt boyunda da. İçin gözüm bir tarafta da bilgisayara gitti. Tokkalidero Gökçeler'de. Gürkaya dostumuz da orada. İproinistası İskeçemizde Yaka Bulman Duran'ın karşısında sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar dükkan açık. E-Food, Fagi Volt ve Box'tan siparişlerinizi de yapabilirsiniz. Kurular, tropitalar, zambona pita, lukaniko pita, aplo, yemişto, acılı, kaşaro pita ve pizzalar, çok çeşitli tostlar. Bu ürünleri İproinistası'dan Ahmet Ustam'dan çiğ olarak da satın alabilirsiniz. A bakalım, hayırlı işler, bol kazançlar esnafımıza. Umarım şarkılar senin de hoşuna gitmiştir. Gitmez mi? Gitmez mi? Karabela, yedi bela bandera gitti. Çok iyi gitti. Vallahi iyi seçimler yaptım bugün. Tebrik ederim sizi. Congratulations. Everything is okay. Did you see that yesterday? Yeah? Bandera? Anladın sen onu. O anladı onu. Bir yere ne demek istedim. Hiç kafana takma. Her şey düzelecek. Birazcık zamana bırakman lazım. Ha, bak o çok güzel oldu Seydan'ım. Baba o güzel oldu, onu bayrama yetiştirmiş madem, süper olur. Bayramda Seydan İdris Bekirli'de Tostekito Bobo'da hediyeler var. Ne mi? Tişörtler. Evet. Çok iyi oldu bu. Yakından konuşuruz Seydan'ım. Tostekito Bobo Seydan İdris Pelegeti Bekirli'de. Ustamız Bekirli'den ustamız. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve çok ama çok geniş menüsüyle Tostekito Bobo Seydan İdris Bekirli Pelegeti'de. Insta'da da Tostek Dubbobo olarak yazın. Görselleri de oradan bir indirin, bir görün. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan Bobo'da. Efendim isteğinize göre, siparişe göre kokoreç, oğlak kuzu, çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler. Korda. Hepsi Bekirli'de ustamızdan Tostek Dubbobo Seydan İdris'le. Bekirli'den hemen Koyunköy'üne kadar geliyorum. Orada da Voryoplast Barış dostum var. Ayva çiçek açmış, yedi bela, yaz mı gelecek? Sen bu sene buraya gelecek? Panter. Sahiden gelecek misin bu sene? Tatil var mı? Aziz Yıldırım ne kadar yaşlanmış ya Yasin. Bir tarafta spor haberlerine bakıyorum. Salah teklifi kabul etti. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım bu sene dedi. İnşallah bakalım hadi. Yeni traktör mü? Yok, kombina. Yeni teknik direktör diyecektim. Sergen Yalçın yeni planı ters köşe. Ah be hocam, ah be Sergen hocam be ya. Spora da birazcık değinelim bakalım. Sergen hocam, senden kaynaklanan bir durum yok. İlk önce çarşı grubunu stadın içine sokacaksınız. Eski mevkine yerleştireceksiniz. Sergen hocama birazcık eline para verin. 400 milyar kadar. Gör bak hoca ne yapıyor takımı. Sadri Ahmet, iyi yayınlar Aşım abicim. Tüm dinleyicilere selamlar demiş. Yenice'den teşekkürler. Sumru'nun şarkısını da az önce Aycan hanımefendi istedi. Onlara dinlettik. Okey. Çok thank you, çok merci. 17 senelik mutlak bir tecrübesi var Voryoplast'ın. Kıymetli dinleyicilerim. Şimdi yeni yerinde. Karahasanet Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy'de Kimerya'da. Aynen yolun üzerinde orada. İstikbal, Voryoplast, Karahasan. O oradaki o düzlemde. Çok kolay yerde park yeri var. Park ediyorsunuz, Voryoplast'ın o geniş mekanında, deposunda istediğiniz ürünü görebiliyorsunuz. Ve hayatınızı kolaylaştıran çözümleri de yine Voryoplast'ta bulun. Sünnet, kına, düğün, hatim, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, torbalar, poşetler, plastik poşetler, plastik kaplar, tabaklar, çatal, kaşık, bıçak, ne ararsan var be ya. Hep senden var. Bravo be Barış. Yaşa bre çocuk. Voryoplast'ta. Yaşa be Barış. General Representative of Greece. Voryoplast. Sezer, bacanam yazdıklarınızı da okudum. Arzu Hanım'kilerini de okudum. Araya reklam girince hani demeye sana Haşim okumadı mı diye okudum tabii ki. Tıraşla alakalı olanları. E-mail olarak sterkhellas@gmail.com'dan da bulabilirsiniz. Ve beklenen sayfa geldi dün. Instagram'da Voryoplast Cash and Carry yazıp bütün ürünlere de bir göz atın. Çok çok uygun fiyatlarıyla Voryoplast Koyunköy'de.

Şaban Ayşe Hüseyin, İmran İsmail Köve, Mustafa Hus, İbrahim Karahalil, Erkut Çilingir. Gördün mü, otobot unutmadı seni. Ey vay vay vay, bu ne vay dayı? Abo. Keşanlı Tahir Agam. Keşanlı Tahir Agam'dan Lapseki. Güneş Gold düğün sezonunda söz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir yeniyi götür. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold. Ha bakalım.

Ne bu be? Biz İngiltere'den Fransa'ya, Fransa'dan Almanya'ya, oradan Hollanda'ya geçeceğim, Kopenhag'dan Suriye'ye geçeceğim. Daha öte git. Daha öte git Yesin. Letonya'ya da gideceğim, bir şey istiyorum orada. Hayır be ya. Polonya'ya da geçeceğim, oradan bir şey istiyorum. Düşünmen yeter canım benim. Estonya'dan Finlandiya'ya geçeceğim, oradan bir şey lazım. Yok evinin...

Senin tamam, aldım ben mesajı, teşekkür ederim. Ben de sabah erken gidecektim de tamam. Sağ olasın, çok teşekkürler, kolay gelsin. Alacığım hiç müsait değilim. Keşanlı Tahir Akam geldi, onunla ilgileniyorum.

Ver ver klarnetlerle böyle versen klarnetleri. Ha şöyle mücevherat kuyumculuk Sinan Pırlanta da burada adım Edirne'de. Çok güzel. Hadi bakalım. Güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel iki modern dükkanıyla Edirne'de. Gerek kuyumcu dükkanı gerek Sinan Pırlanta, göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar. Mücevherat kuyumculuk Sinan Pırlanta Edirne. En güzel caddesi olan Savaşlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında bulabilirsiniz. Aykut Saygun Bey'in iki dükkanını. Edirne, Uzun Köprü, Susurluk, Balıkesir, Bandırma. Boş ver gitsin aldırma. Merhabalar.

Acayip çalıyor vallahi. Tahir Agam Keşan'ı. Tahir Agam acayip durmuş Ali Agam. O klarneti nasıl öttürüyor be? Biz ağzımızla konuşamıyoruz. Adam resmen konuşturuyor klarneti dayı.

Ray ray ray ray ray ray ray ray ray. Bu arada bir tarafta da Mehmet Ali Birant'la birlikte yeni haberleri de bakıyorum. Ha, o başkaymış. Vanta virüs salgını Fransa yeni vakayı doğruladı. Tahliyeler sürüyor. Bu Vanta virüsten dün de birazcık bahsetmiştik. İnternette kesin bakmışsınızdır, görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Okey. Danke well. Danke schön. Vistonide altın değerinde bir sıvı var. Ne? Zeytinyağısı. Elbet beyaz zeytinyağısı. Doğanın en saf hali. Sofraların vazgeçilmezi. Vistonide zeytinyağları. Optero'da, Yalınlı'daki fabrikada ve Almanya'daki satışlarıyla bütün yıl boyunca bulabilirsiniz. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza, asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası, Yalınlı'da, Optero'da. Daha geniş bilgileri ve iletişim bilgileri www.vistonida.de olarak da takip edebilir ve orada da bulabilirsiniz, arayabilirsiniz. Yalım'daki elektrofü Vistonida Olive Oil, yani Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları, bütün üreticilere de önümüzdeki sezon ve yıl içinde bereketli bir yıl diliyor. Teşekkür ediyoruz Vistonida'ya programımıza yaptığı bu harikulade katkılardan dolayı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları. Her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
4: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
4: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Ama bakalım yavaş yavaş Sezer. Müsaade isteyeyim mi? Otur oturduğun yerde diyeceksin Sezer. Bu Yamal'ın durumu nedir? Yasin, ona baktım. Şimdi az önce reklamlar geçerken ben de boş durmuyorum. Dinleyicilerimize neler aktarabiliriz diye böyle gösteriyorum. Onları okumaya çalışıyorum. Barcelona, Lamine Yamal, La Liga kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. Tamam, ne var yani bunda şimdi? Açamaz mı? Yamal herhangi bir bayrak açamaz. Kendi devletinin bayrağını da açar veya Filistin bayrağı da açabilir. Ne var ki bunda? Ne tepki mi almış bu konuda? Café Tenera yeni yaz saati uygulamasıyla hizmetinizde yine tabii ki. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan gece 24'e 12'ye kadar Café Tenera Paradisus Köyü'nde açık. Yeni yaz saati uygulamasına geçilmiştir. Efendim kafetanarada her türlü çiçekler, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler ve mezeler uygun fiyatlarıyla servis ediliyor. Eşsiz bir coğrafi konumu ile tam zamanlı şimdi yazın için akarsuların yanında serinlik ve huzur veren su sesiyle kafetanara Paradisos Köyü'nde İncazlı'da 7 cihan dolansanız böyle mekan bulamazsınız. Samimiyim. Sayı söylüyorum. Berket Çilingir döndün mü Bratan Kova'dan? Tedesco Beşiktaş'a önerildi. Haydi gene. Yeni mi bunlar be ya? Lay lay lay lay lay lay lay. Komşu Bulgaristan'da yumurta büyüklüğünde dolu yağışı arabaların camlarını kırmış, bu akşam mı olmuş Sezer? Bir bilgin var mı? Ya da Recep Bacanan, ya da Şevket dinliyorsa Şevket Veli Kırcali'de yumurta büyüklüğünde yağış arabaların... Afif bir de bir video gördüm galiba bununla alakalı akşam. Allah muhafaza. Kırmaz mı tabii canım? Kırar. Binnaz ne yaptın bakalım? Dünya Sağlık Örgütü daha fazla hantavirüs vakası bekliyoruz demiş. Enfeksiyon doğrulanmadan önce yolcular arasında yoğun temas gerçekleşmiş. Bu gemiyle alakalı olan da. Erken çıkmayı hak ettin aga. Sağ ol Sezer. Oğlum bir kere de adam dedi gidebilirsin. Eyvallah. Metallica'nın bir konseri vardı Atina'da. Oaka Stadyumu'nda Sezer. O verdiği konserde Nedim de dinliyorsam. Efsane bir zorba var ya bizim o. Ha, o filmi bir kere izle. Bilmiyorum izlediniz mi? Zorba filmini izleyin. Onun kitabı da var. Zorba the Greek Sirtaki parçasını Metallica Atina'daki konserinde dinletmiş. Beyler beyi göbek alayım mı sana? Aha, sorma. Bu tür sorularla gelme bana. Beyler beyi göbek alayım mı? Soruyu sormam bile yani caiz değil. Al gel. Tazecik. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla böyle dünya genelindeki haberleri de topladık hemencik size. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 77 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi. Girin internete bakın. Kadir İnanır, koca Kadir İnanır. İnsanız işte. Çay benim, çeşme benim var ya aynen öyle. Lay lay lay lay. Can fotoğrafçılık. Can kolay gelsin. Gökçeler asfalt boyu, kordon boyu orası. Aşkınızı ve geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istiyorsanız can fotoğrafçılıkla bir tanışın, konuşun uygun fiyatlarıyla, uygun ve son teknoloji makineleriyle her an hizmetinizde. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam ve stüdyo çekimleri, portre çekimleri, stüdyoda veya iç ve dış mekanlarda hamilelik, çift, aile, video ve fotoğraflarıyla de hizmetinizde can fotoğrafçılık. 693-4933-967 Instagram'da Can Keoğlu, artık biliyorsunuz. Can.wedding.fotografi Can Wedding Fotografi. Can fotoğrafçılık. Selero'da.

Αύριο, αύριο γιατί αργία? Με μεταλλή πειράντς. Άντε για παλικάρι, αύριο πάλι αργία η Γερμανία. Ρετζέπ, yarın Sezer. Yarın Almanya kapalıymış. Ne kutluyorsunuz abi? Sonra diyorsunuz Yunanistan'da çok yortezler falan var, kapalısınız. Geçen hafta da kapalıydınız siz, bir ara ne oldu? Almanya bizi kıskanıyor resmen ondan. Biz kaparız da onlar kapamaz mı diyorlar. Baba bak buraya bak. Bak bir gör azıcık. Bey, bu ne be? Hayırdır, ne bayramımız var yarın Almanya'da? Dankeschön, tschüss bayramı mı? Ne bu?

Sezer, mesajın linkini görmemişim. Ben de diyorum. Nasıl oldu Sezer öyle? Kaç bütün hafta program yaptım. Pazartesi de dahil zaten diyor. Çok edepsizsin Sezer. Çakal gibisin. Kaçmıyorum lan. Kaçmıyorum. Koşturma lan. Kovur mu sen ağam? Kovur mu sen? Yarın insanın yükselişi bayramı varmış Germanda. Ne demek o Yusuf abi? Sihirli değnek gibi bir şey mi? İnsanın yükselişi. Allah Allah. Sefte duydum böyle bir şeydi. Daha neler duyacağız dur bakalım azıcık. Dede Ağaç'ta Taverna, Psaro Taverna Gastra çalışacak bir eleman alınıyor efendim. Kalacak yeri de dahil. Onlar temin ediyorlar kalacak yeri de. 699-53-53-835 telefon numarası Dede Ağaç'ta. Aleksandropoli'de. Oraları yazın harika olur. Türkiye'den çok turistler de geliyor. Of of of of. Kaçıyız. Ben de insan dedim işte. Sezer, insanın yükselişi. Sen ne diyorsun Oras kardeş bu işe? Yapma.

Pardon, ben böyle hızlı okuduğum için Özkan Cemil merhaba. İnsanın değil İsa'nın yükselişi. Hristiyan adı değil mi doğu ya? Karıştırdı iyice bu cahil aşım gene. Ah başım ah. İsa yazmış insanlar bence insanın yükselişi. Hümanist bir yapımız var bizim, ondan kaynaklanıyor. Tasavvuf edebiyatı da var bizde, ondan biz İsa yerine insan okumuştuk. Oğlum benim cahilimden kaynaklandı. Ah böyle sürçülisan eyledim ben. Tasavvuf edebiyatına değinelim yarın. Tasavvuf işleyelim biraz, olur mu? Hümanizmi işleyelim birazcık. Derhal dinletiyorum, derhal. Radyolarını yeni açanlara, hane sahiplerine de selam.

Hollanda'da yarın tatil. Bizde niye tatil değil, her gün çalışıyoruz? Oo, isyan ediyorum. Çaycağızını içtin mi, tamam mı? Herkesciklere, kızancıklara agama çok...

hemen sağ olsun yine dedim kardeşim, yardıma yetişti. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın göğe yükselişi günüdür. Paskalya'dan 40 gün sonra kutlanır. Almanya'da yarın hem resmi tatildir hem de 19. yüzyıldan beri geleneksel olarak babalar günü. Watertag olarak kutlanır. Tahın, ahın, dahtır, dahın. Watertag'ın ahın baba. Ha, anladım. Tamam. Yani aslında dini bir gün ama halk arasında beylerin dışarı çıkıp el arabalarıyla eğlendiği bir gün haline gelmiştir. Özeti budur. Canım benim sağ ol, aydınlattın gene bu Cühela Aşım abini. Ya dedim, son zamanlarda gözlemliyordum. El arabalarıyla çocukları gezdiren erkek. Çamaşırları bulaşıkları yıkayan erkek. Ütü yapan erkek. Halıları yıkayan erkek. Plakat döşeyen erkek. Çalışan erkek. Çalışmayan erkek. Hayırdır? Hayırdır bizim üzerimize bu kadar geliyor bu hanımefendiler? Ya hala siz bizim bir kıymetimizi bilseniz da. Sonra da öldü mü gitti. Vah vah vah. Çok severdik kendisini. Hay hay maşallah. Sonra bakıyorsunuz erkekler daha önce ölüyorlar hanımlardan falan böyle. Vah vah vah. Kör ölünce badem gözlü olur ya, aynen öyle. Reçete yazan değil, ilaç olan radyo. Eczanede satılmayan, bulunmayan ilaç. Sizin radyonuz. Sizin duygularınızı, kızgınlıklarınızı, heveslerinizi, neşenizi anlatan şarkılar. Dinleyenler kulübünde, Kral Efendi. Balıklar tavaya, eller havaya. Ha bakayım.

orijinali burada. Orijinali burada. Vallahi çakması nerede bilmiyorum. Sezer, eski Levi's'lardan var mı İngiltere'de hala? Şaşırma kendini. İyi, tamam be ya. Ne yapacağım be, şaşırıyorum arada. Sabah 7'den beri konuşuyorum. Onların kokumakları. Hadi öyle olsun bakalım. Hiç sorma, hiç sorma. Program nedir dedik? Tamam. Saat 1 olmuş, reklamlara gideceğim. Pathos Coffee. Pathos Coffee özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden aşkla demlenen İli markasıyla çalışıyor Tuni kardeşim. Dükkanı, mekanı Konstantinu Beni 41'de. Bir gidin, tanışın. Gümülcinenin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarından, kavala kurabiyelerinden ve çikolatalarından Pathos'ta bulabilirsiniz. Skeçimizin bu çok şeker ve güzel mekanının gölgelinde de huzurlu bir alanda kahvenizi ve diğer içeceklerinizi sohbet eşliğinde yudumlayarak eş zamanlı olarak da yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi gönderiyor. Onlarla hakkında da bilgi alabilirsiniz. Kahvelerinizi içebilirsiniz Pathos Coffee'de. Instagram, Facebook'ta da Pathos Coffee olarak takip edebilirsiniz. Tuğnecim kolay gelsin. Yamal Filistin bayrağı açtıysa ne olmuş demiş Ahmet. Ben de onu sordum, ne olmuş açtıysa, yani açamaz mı? Yani istediği bir bayrağı açıyor. Özgür bir ülkede yaşıyor. Özgür bir birey, bir dünya vatandaşı sonuçta Yamal. Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmayın bu sene bak ha.

Ota elektrikçisi, elektrologosu, Afto, Kiniton, Ahmet Sami Usta mı? Tanıtacağım tabii ki. Reklamlardan sonra. Sami Usta kolay gele. Al bakalım kolay gele. Gürkan abi hazırsa hemen canlı yayına çıkartacağım onu. Hazır mısın dayı? Arayayım mı?

Arkana kaçıp saldım mesajı. Müjdat Eminoğlu gönderdi. Saat 4'ten sonra 42'nde yağmurları vardı İskeçimiz bölgemizde. Bak mesajda da şey yaptım. Ona göre ayağını denk al. Şey, işini ona göre ayarla. Ay Allah'ım, adam da diyecek ne diyor bu be. Ha bakalım.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Vorio Plast Koyunköy'de 2541 021 404 cep telefonu 693 3168 949.
7: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
8: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
7: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
8: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
7: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
9: Magnifique, super, incroyable, diektiflotiko, diastraftero. Mon dieu, bosse na piatto, in eto so caharo. Se plindirio, qu'est super, incroyable, diektiflotiko.

Tayfa abi, niye öyle bir şey, bir cümle kurdun ki? Bakayım böyle, sen başka bir insansın. İnsan boyutu üzerinde sen bir Kral FM'in adamısın. Tayf, harika yazıyorsun. Senin yazdıklarını okumak Sümer yazılarını okumaktan çok daha kolay. Sümer yazılarını okuyorum. Senin yazdıklarını okuyup 5 saniyede beynimde değerlendirdikten sonra ne anlatmak istediğini anlıyorum Raif abi. Sağ olasın. Beğendin mi videoyu, tamam mı? Gürkan abim kızdı gene bana. Allah sana da akıl fikir versin dedi. Ben de ona cevap yazdım. Allah önce sana sonra bize versin dedi. Bizim bir yörük bir bektaşı duamız var ya. Allah'ım önce doğaya taşa ver, ormana, hayvanlara, suya. Daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşusuna, muhtaç olana, kalırsa da bana ver. Şimdi oldu işte. Okey. De ben böyle yavaşça yavaşça yine böyle giderken aynı sen. Sabahtan beri çektiğim o videoya öylesine aklıma geldi. Böyle bir video çekeyim dedim. Çok acayip tepkiler geldi onlardan bir tanesi. Horoz sana benziyor, aynı sen. Sağ olun hanımefendi, teşekkür ederim. Neremizi benzettin aynı sen derken? Fotoğraf tamam, harika. Şeyi de gönder. Dinleyemedim, sesli mesajları dinleyeceğim. Telefon numarasını gönderdin mi? Gönderdin. Okey, teşekkürler. Çok çok sağ olun. Canlarım benim, teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerime. Hayır, buçukta bitiriyorum tabii ki. Daha sizlerle birlikteyim. Oto elektrikçisi Elektrologos hafta günüdür Ahmet Sami ustamı da hemen tanıtayım sizlere. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakım servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, elektrik elektronik yedek parçaları, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'de. Dermayı kuştu soktuğu soktuğum video sonda, foranın ilk başında ya da sonda. Gideceğiniz istikamete göre değişiyor yön. Ahmet Sami Usta orada, oto elektrikçisi. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Cereyanlar kesildi arabada, kombinada, traktörde, ne yapacaksınız? Arayın efendim. 693-979-2743 Ahmet Sami Ustam, oto elektrikçisi, Elektrologos haftaki Liton. Ralalay lay lay lay lay. Seden Alkidiki'den gönderdi sesli mesajını. Biraz sonra dinleyeyim mi şarkı arasında? Seden olur mu? Bugün yine çok bereketli ve güzel bir gün oldu. Canlı bağlantılarımızla yine Sezer'le görüştük. Arzu Hanım'ı bugün bekliyordum. Yarın kısmetse Perşembe gününe. Olur. Bugün Dünya Aile Haftası, Vakıflar Haftası. Soma'da maden faciasında 2014 yılında 301 madenci ölmüştü. O bugün anıldı. Arkeoloji Haftası, Dünya Göçmen Kuşlar Günü, Dünya Peyzaj Mimarları Günü. Dedim peyzaj mimarı ne demek? Bana da haber et. Tamam, edeceğiz. Bakalım bir bitirelim işlerimizi. Çok arbayt gene, çok arbayt. Almanya yarın kapalı, Hollanda kapalı, Belçika kapalı, İngiltere devam. Napreş. Hüseyin Suvari ve Recep Kara, sağ olun çocuklar. Erkan Kurt. Kurt Erkan. Vay vay vay vay vay vay vay. Lay lay lay lay lay lay. Pınar, sana da günaydınlar, tünaydınlar daha doğrusu, teşekkür ederim. İlker Sıran bugün kayıplarda. Soner Acor, Barış Kalfa. Bremen'den Ozan. Aylin Üstadem'in annesi dinliyormuş. Hanımefendinin adını bilmiyorum. Birileri bana yazabilir mi Aylin Hanım? Aylin Üstadem, Üstadem dinliyorsan annenizin ismini yazar mısınız? Şey merak etmiş. Bu görüştüğümüz var, tanıştığımız da. Bu adam orada neler yapıyor, neler anlatıyor böyle? Yorukmuyor diye mi merak etmiş.

Aylin Üstadım. Reha dayım çok teşekkür ediyorum. Remzi Hanım efendi sizler de sağ olun. Bülent Ecevit Kalpaklı dostumu tabii ki unutmadım. Seden teşekkürler Mesut Kaptanım. Akay Baladayıma buradan çok selamlar. İrfan Konde, Frankfurt Havalimanı ve Esat. Kurdasan Aykan Agan ve Ali. Mina Hanım, Çanakkale. İnşallah sıhhatiniz, sağlığınız iyidir, huzurunuz iyidir. Afiyettesinizdir inşallah. Lay lay lay lay. Tunay Arnavut, Anıt Veli ve Alp Coşkun Mutuş, Bora ve Raif İmam. Teşekkürler çocuklar. Derya Arnavutoğlu, Aycan kolay gelsin. Ekonomi Market Karaçanlar, Aydın Nurgül Şaban, Oktay Yalıç ve Yusuf İbrahim. Ergin Kallenci, Ramadan Edirneli, Talip Mekera. Boyacılara çok çok selamlar. Lay lay lay lay. Şimdi şöyle bir güzel şarkı dinleyelim mi? Var mı başka duyurulacak herhangi bir şeyler arkadaşlar? Evet. Onu dün okuduk ya, UNESCO ve Greenpeace ile alakalı. Lanım lanım. Yes. Haça deli olmuşum da ben sağ. Uy hemşerim. Canlar sağ olun, var olun, eksik olmayın.

Fransa kapalı ama biz devam inşallah. Orhan Tunagan yazmış. Maşallah Orhan Agacım. Nasıl oluyor iş? Fransa Paris kapalı ama siz işe devam. Bir anlatır mısın? Sana bir şarkı borcum var Ahmet Kaya'dan. Yorgun Demokrat'ı yarın dinletsem olur mu Orhan Agam? Unutmadım da yerleştire yetiştiremedim be Agacım. Kusura bakma. Ya bu Trakya kızanı gene telaşlandı. Karıştırdı onları. Sabahleyin Orhan Tunagacım yaz. Dinletelim Yorgun Demokrat'ı. Yoksa sen de mi yorgunsun? Haçan dayı. O sorduğun ne olduğunu ben de bilmiyorum maalesef abim. Ha, dünya peyzaj mimarları. Şey o be ya. Şey diyecektim de. Uy bilmiyorum da.

Bahçe düzeniymiş. Hızır gibi yetişti valla. Deli fişek. Dünya bahçe düzeni. Bak dünya çiçekçileri. Dünya çiçekçiler gibi. Otçular günü. Ot. Yeşillik olarak. Haçan ne yazıyorsun da? Peyzaj çiçekçiymiş bak. Bu profesör arkadaş mı söyledi onlar? Ordinarius profesör doktor. Haçan teşekkür ediyorum ben sana. Sağ olasın.

Seveceğim. Aga sana bir şey soracağım. Almanya'da bir sevgi hanım var Edu. O mavi haplardan dağıtacağıdı. Ne oldu dey? Dur misali zengin agam. Ta Paris'ten söylüyor. Daha bunu ben ha. Hatan ben bilemiyorum ama özel olduğu için pek söylemeyeceğim. Durmuş alakacığım. İstersen mesaj göndereyim. Şimdi o mavi haplardan sevgi hanım dağıtmayacak. Ne o be, bayram şekerim o. Yapma bagacım sen. Hacan ben sana sonra yazacağım, söyleyeceğim. Tamam mı?

Teferruatları, ayrıntıları en iyi yakalayan dinleyicilerimden, gönül dostlarımdan bir tanesi Nedim, diğeri Sezer. Yetiştiremedim dedim Nedim. Yerleştiremedim yani, şarkıları düzenli bir şekilde yerleştiremediğim için yetiştiremedim. Oldu mu cümle Nedim, tamam mı? Ya bu horoz hakkında o kadar çok soru sordunuz mu bugün? Horoz alayım bari, ben programlarda böyle dağıtalım yani hediye olarak. Sen ne diyorsun, daha olay mı? Ha tamam.

1947 model araba, 1957 modelmiş pardon, Ali kardeşim eski model arabasında eski tip radyolarda bizi dinliyor. Sen bu arabayı nereden buldun? Kayınpederinden mi kaldı, kayınçondan mı? Oğlum sen nereden buldun bunu? Çok nostaljik bir araban var ha Ali. Ha sen nereye gidiyorsun daha gene sen?

0: işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Cep telefonlarına uygulamayı indirmeyi unutmayın efendim. App Store'dan ve Play Store'dan da bastığınız zaman onairmedyagroup.www.onairmedya'dan girdiğiniz zaman sayfanın en alt kısmında App Store ve Play Store'da oraya bir tıklıyorsunuz. Anında uygulamanız cep telefonlarınızda. Hey! Kayınpederden bu araba 1957 model. İyi bakmışsın yalnız ha. Kayınpedere bakmış, sen de bakmışsın. Ali tebrik ederim. Hatta dönüşten buradan geçeceğim misin sen?

Ya bizim bu Trakyalı kıza demiş, aga idare et işleri ileri gidilemeye, geri dönmek kurtarmaya, ortada bir yerde idare edip duruyoruz. Aynen kardeşim, ne sağa sola doğrudan böyle dümdük gidiyoruz garip. Varlığın güzel, teşekkür ederim. Akay ne göndermişsin oğlum? Dur şimdi, sesli mesajlar ard arda gelmeye başladı. Seden. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın günüymüş bugün. Hatırlat bir ara gülelim Seden.

Şöyle gönlünden ruhundan güldüğüne göre Aykan Agacım mesajı almışsın. Hadi bakalım. Denk duralım, denk durun. Haşim denk dur diye mesaj gelmiş. Bir şey yaptım yok dayı. Sohbet ediyoruz. Güneş Gold Kuyumculuk, Cam Fotoğrafçılık, Cafe Tanera, Paradisos, Alektor 1 ve 2 Rıdvan Top Ali. Cenaze hizmetleri Serhun Teloğlu, Filiotis, Asfalt Boyu Gökçeler, Vistonida, Zitinyağı Fabrikası Yalımlı. Patos Kofi Tuni, Dosteki Tu Bobo Seydan İdris, Şeymi Mümin Ustam kaportacımız, Mücevherat Kuyumculuk, Sinan Pırlantı Edirne, Saydolu Günay. Oto Elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. İyi proinistası İsa Alu Ahmet, Volyoplast Koyunköy yeni yerinde Kırcali Liv Medico Dental Doktor Ali. Birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte kazandığımız sponsorlar, teşekkür ederim. Bayram tebrikleriniz, bayram programı için bana ulaşabilirsiniz. Haşim Çolak, hem Instagram'da hem Facebook'ta çok çok makul fiyatlarla sesinizi herkescikler duysun, kayınvalideniz bile.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Kral FM'de dinleyenler kulübünde benimle birlikteydiniz. Güzel bir sohbet oldu yine bu ne? Bugün siz gerçekten bambaşkasınız. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266655 Xanti. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi...

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen